0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

ellerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size, adam kılığımda gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce.

kendilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi

de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar almadı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

fesk atan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

Ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten. Ah geceye kanatlanmış güvercine.

arkadaşlar, bırak üzülsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bir düş kurusun arkadaşlar, bırak üzülsün şarkılar, yeter ki bu

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Yıpranan koltuklar ve eski

0: Biz sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş.

0: Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
2: Mağaza ayrı dert.

0: restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

haber ver bana. Ben senin kapında nöbet bekliyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Speed Catering. Arif Güven Showtime'ı

0: anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya, geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
1: Abi merhaba, ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı

0: size bedava olan 0 kilometre
1: cillop gibi.
0: Cillop gibi. Cillop gibi. Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Yes! Buradayız burada. Bayanlar baylar.
2: Baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Canım kardeşim, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Yine işimizin başındayız. Ne diyoruz? Trik trak trik trak. Olur mu hiç çalışmamak? Tabii canım. Bir afyonu patlatalım. Kurban olduğum bir kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden kıymetli dostlar, hepinize çok çok teşekkürler valla. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun. Malum seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın yavrum. Başka bütün öğrenci kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize, canım kardeşim, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ki bugün emeklilerle ilgili bir haberimiz var, söyleyeceğim, anlatacağım. Kısacası biz de çalışıyoruz, bak işimizin başındayız diyen herkese Allah yardımcı olsun abi. Ve tabii ki benim de eşlik ederek alkışladığım çok da keyifli, çok da güzel bir kitle. Programa faal bir şekilde katılım gösteren elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Teşekkürler dostlar. Buyurun. Yettik gari, geldik gari. Ne vardı bugün? Bak bugün okuyacağımız haberlerden birisi bu. Geldik diyoruz, yettik diyoruz ama işe geç kalınca paraşütle gitti haberi var. Vallahi söylüyorum. Bursa'da paraşüt tutkunu bir fabrika çalışanı mesaiye uçarak gitti. Fabrika bahçesine paraşütle inen Adem Keskin, sabah erken saatlerde Uludağ'dan çıktım, işe geç kalacağımı anlayınca fabrikayı inmeyi planladım diyor. Adam paraşütle işe gitmiş yavrum. İşe böyle hevesle uçarak giden de ilk defa görüyorum yani. Tabii canım, ben kendimden biliyorum abi. Gerçi kötü örnek olmuş ya valla. Şimdi bazı patronlar işe geç kalan işçilere bana ne uçarak gelseydin diyebilir yani. Ay yarabbim ya. Yavrum bir şey söyleyeceğim, bak koca bir fabrika düşün. Ya bunun bir film olduğunu düşünsene, bak şimdi bir film izliyorsun abi. Adam paraşütle hakikaten söylüyorum fabrikaya işe geliyor. Fabrikaya işe geldikten sonra, yere indikten sonra selamun aleyküm deyip böyle direkt selamun aleyküm diyor çünkü. Filmde görsen dersin ki ya bu kadar da saçma olay olur mu? Ama malumunuz Türkiye başka bir simülasyon yani. Babacım ne oldu? Uçarak havadan bildiğin işe gidiyorsun. Yavrum hiç artistlik yapma. Asgari ücretle çalışıyorsun yani. Bir şey söyleyeyim. Ben uçarak vallahi söylüyorum. Ben, uçarak radyoya gelseydim tahmin ediyorum ki arkadaşlarım beni şikayet ederlerdi. Arif çok havalandı bu aralar falan. Dur anlatırız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bu arada benim kabahatim yok. Hakikaten söylüyorum. Niye böyle söylüyorum? Bak programı başlar başlamaz. Abi herkese merhabalar diyorum. Sonra bakıyorum işte hani dostlarımız neler yazmışlar. Bak buyur. Abi zam var mı zam? Gelen mesaj bu, yemin ediyorum. Abi zam var mı zam? Zannedersin ki bu zamları da ben yapıyorum yani. Ama çok merak ediyorsan elbette var, onu söyleyeyim yani. Tabii canım. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Bunlar ısınma turları, ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah.

0: Beyler.
1: Radyonuzun sesiyle olabiliyor. O olsa birazcık daha.
0: Yükseldin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Dinleyin dostlar. Hakikaten söylüyorum. Güme gitmesin radyo programı. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Elbette bunlara bakacağız ama öncelikle sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. 0530 071 4355. Haydi bir daha. 0530 071 4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette programımızın adı Arif Güven Showtime yazdığınızda canım kardeşim mutlaka çıkacaktır. Başka? Facebook beğeni sayfası gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür misali orada duruyor. Beğeni sayfamız Arif Güven Showtime. Başka? Twitter @Arif Güven. Buyur. Teşekkürler dostlar. Vallahi söylüyorum. Direkt şey gelmiş. Sen nasıl adamsın diye. Adam mısın lan sen? Tanıtayım bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Bir kere adımı biliyorsunuz. Ben Arif Güven. Canım kardeşim 1.73 boyundayım. Ama bana bunu ortamlarda sorarsanız, özellikle kızlı ortamlarda sorarsanız 1.80 diyorum. Gülme yavrum, ben küsuratı sevmiyorum, anlatabiliyor muyum? Net bir insanım abicim. Mesela 91 kiloyum ama yine kızlı ortamda bana bunu sorarsanız 91 demiyorum, 80 diyorum. Ya bilgisayar gibi, anlatabiliyor muyum? Evet ya da hayır, 1 ya da 0, var ya da yok. Mesela hani bir sevgilim var ama sorulursa yavrum yok diyorum yani... Evet abi yok diyorum. Hiç öyle var ama sen de fena değil misin gibi edepsizliklerim yoktur, açık net söyleyeyim yani. Hiç öyle edepsiz biri değilim. Son derece efendi birisiyim. Tabii canım. Ama bak kızlar, ya bunun bir yerden bir telefon numarasını bulalım da 0544. Müsait bir zamanda ne bileyim bir alo diyelim 291. Hani sakın öyle aramayın ha. Test etmeyin. Alabildiniz mi numarayı? Tam veremedim ya. Dur oğlum dur. Durduk be. Yettik be. Buyurun. Hastalıklara dikkat sevgili dinleyenler. Hakikaten söylüyorum ya. Şimdi haberlere, daha doğrusu programa girmeden önce haberlerde denk geldi. Yavrum biz grip diyoruz, bilmem ne diyoruz, zart diyoruz, zurt diyoruz. Bak duydunuz mu? Nijerya'da Lassa ateşi diye böyle bir hastalık çıkmış. Dedik hastalığa bak abi, salgına bak. Nijerya'da Lassa ateşi. Salgın kendisine sponsor bulmuş. Lassa ateşi. Sağlam basacağım. Dur. Selam. Yoklama. Eyvallah kurban olduğum. İzmir Buca'dan selamlar. Gözlerinin içi gülenim. Ay kurban olurum ya. Ne kadar güzel şeyler yolluyorsunuz bana. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Vallahi söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki oradasınız. Siz olmasaydınız biliyorsunuz ben salatalığın en yeşili, en büyüğü, en önde gideriydim. Ona hıyar mı derim ya? Hıyar mı? Buyurun. Side'den selam abi. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederiz. Uşak'tan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hiçbir şey yapamazsın öyle değil. Buyurun Keşan burada. Nevşehir bize selam olsun. Abi geliyor musun? Yavrum geliyorduk da Nevşehir'de hafta sonu böyle bir yağmur durumu var. Sağanak yağmur durumu var. Dolayısıyla da erteledik. Öyle söyleyeyim. Balıkesir Bandırma burada. Yaz yoklamaya. Çanakkale Biga'dan sevgiler. Düzce burada. Bilecik burada. Londra burada. Yozgat abi Yozgat. Patron geldik yettik gari. Eyvallah canım ciğerim. Diğit Rentekar. Tokat'a selam olsun. Karaman burada. Bolu burada. Mardin burada. Nazilli, Elbistan. Akçay. Burhaniye. Yalova'dan selamlar. Ünye burada. İnegöl burada. Tekirdağ. Yaz yoklamaya. Eskişehir. Kurban olduğum. Konya. Beyşehir. Erzincan selam olsun. Şanlıurfa'dan merhaba abi. Merhaba merhaba. Samsun Bafra burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Silifke burada. Adıyaman burada. Viyana burada. Çiçeğim. Adana'dan selamlar abi. Aleyküm selam canım ciğerim. Buyur. Kurban olduğum ne kadar güzel, ne kadar keyifli haberler de yolluyor ya. Vallahi söylüyorum. Abimin yayınlar. Evet ya. Hatay'dan Çiğdem, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Birazdan sevgili dinleyenler, birazdan mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha bir dünya mesajımız var. Olabiliyorsa hem mesajlar hem de aynı zamanda yavrum haber başlıklarına bir bakalım.
2: Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın.
3: Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incitir.
4: Bu semtin yolları bayırdır, sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup böyle tavana falan atası geliyor.
5: Ciddiysen sonuna kadar varım, dalgıysen manyak sörf yaparım.

0: Arda abi, iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
1: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
2: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
3: Arif Güven Showtime.

0: Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
7: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
8: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
9: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
10: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
11: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Şebeğim buradayız.
0: Yayında.
1: Bakalım. Daha mesajlarımız var, kurban olduğum. Merhabalar, Antakya'dan Suzan. Çok teşekkürler. İzmir'de bugün Filiz selam söyler misin? Söylemez miyim ya? Buyurun. Abi merhaba. Bornova'dan sevgiler. Çayak teşekkürler. Serpil'im de gelmiş. Merhabalar. Hatay'dan Yılmaz. Seninle neşe buluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Benimle huzur buldun. Hakikaten söylüyorum. Evet. Yani bu radyo programında radyo bakıp abi akvaryum muamelesi yapayım. Yani tabii ki kafayı dağıtın. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Merhabalar çiçeğim. Kolay gelsin. Hollanda dinlemede. Eyvallah kurban olayım. Danimarka Şükran burada. Almanya Ömer'im burada. Abi merhaba. Kimsin? 8630 telefon numarasının son 4 rakamı. Merhabalar, kolay gelsin. İyi yayınlar. Yalova'dan yazıyorum. Eczanede çalışıyorum. Eczya deposunda çalışan erkek arkadaşlarıma seslenir misin? Seslenirim. Ben ona her şeyi diyorum. Bana neden aşkım hayatım demiyorsun diyorum. İlaç dağıtımına bakma. Benim ilacım sensin diyor. Abi ne yapmalıyım? Ay kurban olurum ya. Bu ne, dur bakayım. La la la la la. Selam. 5784 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler. Bakayım. Abi mağazacıyız. Seni dinliyoruz. Canım kardeşim, çok teşekkür ederim. Buyurun. Bodrum'dan selamlar. Aleyküm selam. Senin bize çiçeğim de ben hoşuma gidiyor. Eyvallah kurban olayım. Ki bunu yazan da Mehmet Ali. Yani tabii canım. Hep söylüyorum. Erkekten yana sıkıntısı olmayan radyo programı Arif Güven Şoltay. Tabii canım. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu kadar hazırlık yapıyorum. Bu kıllı bıyıklı adamlar için mi yapıyorum yani ya? Buyurun. Tekirdağ'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Baba bir dünya mesajımız var. Bakayım. Erdal'ım. Canım kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Belediye başkanı değil, çalışan iki çocuk annesiyim. Ay kurban olurum ya. Mental yorgunluk. Bu ne? Dur bakayım. Selamlar abi. İstanbul Kurtköy. Selam olsun canım kardeşim. Bakalım. Erol ben abi, yaz yoklamaya. Yazın abi. Elba. Ne diyor bu şarkıda? Arapçam var benim oğlum. Çevireyim mi anlarsın? Valla. Bak burada diyor ki Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Bak burada da diyor ki polis içeriye giriyor. Memur bey diyor, kız Reşit. Kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam ama diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama diyor kara gümrük yanıyor yani. Bak burada da diyor ki kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım diyor. Nasıl sallıyorum? Çok pis sallarım abi. Şimdi bakalım ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım. Hangi haberleri seçtik yavrum? Havalar soğuyor kurban olduğum. Şimdi bazı yerlerde havalar çok güzel. Böyle söylüyorum, böyle söyledikten sonra yavrum Ankara'dan mesaj geliyor. Donuyoruz abi diye. Dedim bilmem yavrum, bilmiyorum işte. Bütün memlekette herkesin tek bulunduğu yerle ilgili hava durumunu sunamam. Ama anladığım kadarıyla kombi açmama konusunda... Hani çok para gelir diye. Evet abi, kombiyi açmama konusunda şanlı direnişi devam edenler de var. Ya. Oğlum güzel bir şey olmuyor mu? Oluyor. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurmuş, toplu taşımada evcil hayvan devrimi diye böyle bir haber vermişler. Çünküsü. Ayrıntıları var, detayları var. Hangi şartlarda evcil hayvanınızı toplu taşıma araçlarına bindirebiliyorsunuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Buyurun. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz ki. TÜİK açıkladı, onu hemen söyleyeyim. Ve bakın yine TÜİK'e göre et, patates ve peynir Eylül'de ucuzlamış biliyor musunuz? Vallahi bak. TÜİK'e göre Eylül'de fiyatı en çok düşen ürün patates olurken en yüksek artışı da üniversitede eğitimde gerçekleşmiş. Etin fiyatı düşmüş, peynirin fiyatı düşmüş, patatesin fiyatı düşmüş. Bunlar hangi marketin alışveriş yapıyorsa kurban olduğum bize de söylesinler. Yemin ediyorum. Biz şimdi hakikaten dinleyenlerimize sormayalım. Çünkü gelecek olan cevapları biliyoruz. Düştü mü diyeceğim, hayır diyeceksiniz. Bakın ekonomik kriz falan da yok memlekette ha. Bunu kim söylüyor? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı demiş ki... Türkiye'de bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok. Yani demiş kriz yok. Ne var? Demiş ya böyle Türkiye'de bir fiyat hareketliliği var yani. Şu anda Türkiye kıpır kıpır demiş ya. Yani yerinde duramıyor ya fiyat artışı. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, burada yine ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla şimdi vermem gereken minicik bir mola var. Moladan sonra buradayım. Kurban olduğum olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
2: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: İşte beep. Günün bu saat itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Buyurunuz. Londra'dan selamlar Arif. Eyvallah. Bir haftadır dinleyemedim, ağır grip geçirdim. Benim için seni dinleyememek büyük kayıp Konca. Gelmiş geçmiş olsun inşallah, atlatmışsındır. Aman dikkat, aman dikkat. Dediğimiz gibi mevsim geçişi, hakikaten söylüyorum yani. Hastalığa davetiye çıkarttığımız böyle bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Şimdi biz şu haberlere bakalım. Nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Kurban olayım. Bakayım bakayım. Hangi haberi verelim? Dur, güzel haberi verelim yavrum. Güzel haber de şudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi malumunuz 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü şerefine aldığı kararla artık toplu taşıma araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu. Ve derler ki şöyle bir şey oluyor. Şimdi konunun uzmanlarıyla birlikte üst böyle kurul oluşturmuşlar ve toplu taşıma araçlarında kedi, köpek ve aynı zamanda kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlenmiş. Ben kuş olsam hakikaten toplu taşıma aracına binmem abi. Derim nereye gideceksem salın beni, ben uçayım abicim ya. Buna göre metro, otobüs ve aynı zamanda vapur gibi toplu taşıma araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler. Bir daha söylüyorum, 5 kilogramdan hafif köpekler. Kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07, 10, 16-20 saatleri dışında, yani trafiğin çok yoğun olduğu saatler dışında yolculuk yapabilecekler. Köpeklerinize bu arada ağızlık ve tasma takmak gerekiyor. Kediler için özel çantalar biliyorsunuz. Özel çantası olması gerekiyor. Kuşlar ise kafesleriyle seyahat edebilecek. Ben kuş olsam dediğim gibi toplu taşıma araçlarını İstanbul'da hakikaten şöyle tercih etmezdim abi. Ya ben bir sefer Fenerbahçe maç çıkışı hakikaten söylüyorum. Durakta bekliyorum. Abi o kadar kalabalık ki. Durakta bekliyoruz da dedim ki bizi ne almaya gelecek acaba yani? Özellikle iş çıkışı, mesai saati başlangıcı, toplu taşıma araçlarında vallahi bak herkes ayakta. Ayakta kalp krizi geçirip ölsen son durağa kadar düşmezsin, yer yok çünkü yani. Buyurun bakalım, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre bir önceki aya kıyasla fiyatında gerileme yaşanan ürünlerden bazıları, evet, patates olmuş, et olmuş ve balık olmuş diyorsun, hadi ya. Bu ürünlerde fiyatı en düşük olan %18.21 ile patates ve bazı yumlu bitkiler, %15.9 ile taze balık ve deniz ürünleri, %2.46 ile mücevherat, saat ve kol saatleri şeklinde sıralanmış. Ayrıca TÜİK'e göre dana etinin fiyatı bir önceki aya göre %2.44 azalırken margarinde %2.32 düşüş görülmüş. Karayolu ile şehirler arası yolcu taşıma fiyatları da %2.14 düşmüş. Peynir fiyatlarındaki gerileme ise %0.44 abi. Gelirken böyle gelmiyor. Giderken niye 0.44 diyoruz ya? 0.44 gerilemiş oğlum. Tabii canım. Eylül'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %1.34 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, %1.3 ile likit hidrokarbonlar ve %0.11 ile kuzu, koyun, keçi eti yer almış. En fazla zam üniversitede eğitimde olmuş. Diğer yanda madde sepetlerinde yer alan ürünlerden fiyatı en çok artış gösteren %22.70 ile üniversitede eğitimi oluştururken, bak %22.70 artış üniversite eğitimi. Peynir ne kadar düştü? O %0.44 yani. Velhasıl şehir gazı ve doğalgaz %20.78, elektrik ise %20 arttı. Artışlar hep %20'li gidiyor. Düşüşlere bakıyorsun, %0.11 kuzu ve koyun ve keçi etinde düşüş olmuş arkadaşlar. Reçel, marmelat ve bal ürünlerindeki artış da %14.82 seviyesinde gerçekleşti. Eylül'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %14.71 ile konserve gelmiş. İşlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler geliyor. %11.96 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler geliyor. %11.35 ile havayolu taşımacılığı geliyor. %10.89 ile ulaştırma sigortası. %6.98 ile katı yakıtlar ve %6.96 ile şebeke suyu yer almış. İyi güzel diyorsun. Buyurun. şimdi diyoruz ya kriz var bilmem ne var. Hayır, kriz falan yok bizim memlekette. Çünkü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı demiş ki Türkiye'de bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok. Siz de kriz mriz diyorsunuz. Dolayısıyla ne varmış? Fiyat hareketliliği varmış. Türkiye bu anlamda biliyorsunuz ki kıpır kıpır maşallah ya. Yerinde duramıyor ya. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette, gezegende ne oluyor ne bitiyor? Bakınız, birazdan bu haberi vereceğiz. Emeklilerin en iyi koşullarda yaşayabileceği ülkeler elbette belli olmuş. Yaşayabileceği dediğimiz için biz galiba yokuz yani, çünkü... Emeklilik diyor, en iyi yaşayabilir diyor. Türkiye'de malum biliyorsunuz emekliler çalışıyor yani. Tabii canım. Anlatırım, kurban olduğumu anlatırım.

there.

0: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
1: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, iş başı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
2: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
3: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
4: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
5: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

yayında. Buradayız buradayız. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizden buram buram manzaralar. Buyurun, emeklilerin en iyi koşullarda yaşayabileceği ülkeler belli olmuş. Uzun yıllar boyu çalışıp emekliliğini konfor içinde geçirmek isteyenler için Fransa Yatırım Bankası böyle bir emeklilerin yaşayabileceği en iyi ülkelerin listesini çıkartmış. İşte derler ki emeklilerin yaşayabileceği en iyi 5 ülke. Yavrum bir numarada yine bu Norveç var. Bu Norveç hakikaten benim sinirlerimi bozuyor. Vallahi söylüyorum ya. Bu Norveç benim sinirlerimi bozuyor abi. Verilere göre Norveç, canım kardeşim, %81'lik oranıyla emekliler için yaşanabilecek en iyi ülkeler sıralamasında birinci olmuş. Norveç gelişmiş sigorta ve sağlık sistemiyle öne çıkarken faiz oranlarının iyileştirilmesi gibi ekonomik hamlelerle de listede önde. İki numarada yavrum İsviçre var. İsviçre bir önceki yıla göre bir puan düşüş yaşasa da %80 oranıyla listenin ikinci sırasında yer bulmakta. Düşüşün sebebi olarak da gelir adaletsizliği ve işsizlik gibi faktörler belirtilse de dünyada kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 4. sırada yer alıyor İsviçre. Emekliler en çok nerede rahat ediyorlar? 3 numarada İzlanda var yavrum. 2021 yılındaki raporunda 1. sırada yer alan İzlanda bu yılki %79'luk oranıyla 3. sıraya düşmüş. 4 numara İrlanda var bu sefer de. İrlanda'da geçen yıla göre 2 puan düşüş yaşanırken %76 puanla yine 4. sırada yer aldı. 2 puanlık oransal düşüşün ise artan işsizlik oranı ve gelir dağılımındaki eşitsizlik olduğu belirtildi. İrlanda yüksek hava kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekerken gelişmiş sağlık sistemiyle de listede ön sırada. 5 numara Avusturya. Listeye 5. sıradan dahil olan Avusturya önceki yıla göre 1 puan düşüş yaşadı. %70'lik bir puana sahip oldu. Avusturya hükümetinin kişi başına düşen milli gelirde iyileştirme yapması ve işsizlik alanındaki başarılı politikaları listenin ilk 5'ine girmesine imkan sağlamış. Derler ki ayrıca Avusturya'da İrlanda gibi yüksek hava kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bizde tabii ki böyle bir durum şu anda söz konusu değil maalesef. Emeklilerin en iyi koşullarda yaşayabileceği ülkeler belli oldu. İlk 5'i böyle vermişler. Genel bir sıralama yok. Bizde biliyorsunuz maalesef emeklilerimiz hala çalışmaya devam ediyor ama bence yanlış bilgi ya. Bence 1 numara Türkiye olmalı. Hakikaten söylüyorum. 1 numara Türkiye olmalı abi. Emeklilerin yaşayabileceği, en rahat koşullarda yaşayabileceği 1 numara Türkiye olmalı. Çünkü biliyorsunuz Akdeniz yaşlı, yabancı, turist doldu. Bizim paramız malum yani onların parası. Ne yapıyorlar? Daha böyle kışı rahat rahat geçirebilmek için akın akın buraya geliyor.

0: Canım kardeşim, havasına, suyuyla, taşına, toprağına diyoruz da abi, yani suyu da bırakmamışız. Çünkü birazdan bir haber aktaracağım sevgili dinleyenler. Şimdi Mahsettin Hoca'nın o meşhur böyle bir hikayesi vardı işte. Hoca işte göle şey çalıyormuş, maya çalıyormuş, ya tutarsa durumu varmış. Hangi göldü o? Akşehir Gölü'ydü. Şimdi Akşehir Gölü diye bir şey kalmamış. Onu da bitirmişiz yani. Su yok. Hakikaten su yok. Şu anda büyükbaş hayvanlar otluyor orada yani. Anlatırım kurban olduğumu, anlatırım. Sen yeter ki ayrılma ki günün konusunda birazdan veririm.
1: Selam Arif. Seninle güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
2: Selamun aleyküm abilerin en güzeli.
0: Ay,
2: İstanbul Tuzla'dan.
3: Selam araştırmacı, radyocu
0: Allah.
3: Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
4: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
0: Eyvallah, kurban oldum.
5: Burası Mersin Silifke.
0: Mersin Silifke.
5: Konya Karayolu.
0: Konya Karayolu.
5: Tanışırken seni dinliyorum.
0: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Arif Güven.

Açın yolu, yettik gari sevgili dinleyenler. Buradayız burada. Ne oluyor da bitiyor şu gölüm?

Bize bakalım bir yavrum. Abi günün konusu. Sevgili dinleyenler, ben açıyoruz. Zaten hep genelde bu anonsu da veriyorum yani. Durduk yere kurtlanmadım bana anonsu yok. Sanki unutmuşum gibi. Veriyorum yavrum. Buyurun. Akşehir Gölü azalan yağmurların da etkisiyle tamamen kurumuş. Bir zaman balıkçılık yapılan gölde şimdilerde, bak bir zamanlar balık avlıyormuşuz. Şimdi büyük ağaç hayvanlar otluyor abi. Vallahi söylüyorum. Derler ki Akşehir Gölü'nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Bozkır'ı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda büyükbaş hayvanlar otlatılıyor. İlçenin Yeniköy mahallesinde yaşayan Mustafa Sakallı 61 yaşında içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaş kuruyan göl yatağında otluyor demiş. Ki dediğimiz gibi bu göl malumunuz Rasettin hocamızın meşhur hani göle maya çalma durumu vardı ya, işte o göl bu göl. Bunu da kurutmuşuz. Sakallı çevrede derin su kaynaklarından tarımsal faaliyetlerin yapılmasının ve yağış azlığının gölü kuruttuğunu belirterek, bu kış kar ve yağmur iyiydi. Umutlanmıştık ancak 4-5 aydır yağmur yağmayınca bu hale geldi. İnşallah yağmur olur da göl eski haline kavuşur diyor. Burada balıkçılık ve kamış üretiminde geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu. Şimdi yok abi. Peki bu ne? Dur bakalım, şuna bir bakalım. Hakikaten söylüyorum, akıl fikir ihsaniyle. Dün bunu sağ olsun bir dinleyicimiz yollamıştı. Çok da sinir bozucu. Şimdi bununla ilgili çok böyle hani detaylı değildi haber. Biraz böyle bir detay kazanmış. Ya şimdi Gaziantep'te orta çağı aratmayan bir olay var. Sözüm ona bir hoca varmış abicim. Büyü bozacağını iddia eden bu sözde hoca müşterilerden ne istiyormuş biliyor musunuz? Kedi bacağı istiyormuş yavrum. Diyormuş ki yani git bana kedi bacağı getir. Yani kes getir diyorlar. Ve kentte ilk belirlemelere göre ondan fazla kedinin bacaklarının da kesildiği ortaya çıkmış. Vallahi ne söylesem boş. Gerçekten söylüyorum. Eğer bu haber doğruysa ne söylesem boş abi. Hakikaten söylüyorum. Yani toplum olarak yaptığımız, yapabileceğimiz tek eylem, benim de dahil olmak üzere çaresizce, ne bileyim abi, küfür etmek galiba. Artık hani sonra şöyle bir şey oluyor. İşte bak buna kızıyoruz mesela. Gerçekten böyle bir şey varsa, sözde bir hoca varsa ve büyü yapacağını söyleyip de bana kedi bacağı getirin diyorsa, millet de gidiyorsa hakikaten sokaklardaki kedinin bacağını kesip getiriyorsa, başka bir şey gelmiyor abi elimizden. Yani küfür ediyoruz, kızıyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra hop başka bir olayla gündem başka bir şey oluyor abi. Sonra da o gündeme küfür ediyoruz. Bir önceki gündemi unutuyoruz. Ve bunun sonu, fark ettiyseniz, son zamanlarda hiçbir şekilde gelmiyor yavrum. Sürekli böyle bir şeyler çıkıyor. Sürekli bir şeylere deliriyoruz yani. Deliriyoruz abi. Ve ben kendi adıma söylüyorum. Sizde durum nedir, ne değildir bilmiyorum ama yavrum, yani bu insanlarla aynı havayı solumak benim için artık vallahi söylüyorum resmen drama olmaya başladı. Yani düşün ya, bir tane hoca çıkıyor, sözüm ona, sana büyü yapacak. Diyor ki Gaziantep'te işte orta çağ gibi değil mi yavrum ya? Orta çağ gibi. Git diyor, bir tane kedi bul diyor. Bacağını kes bana getir diyor. Sana büyü yapacağım diyor. Ve şimdi ilk belirlemelere göre de ondan fazla kedinin bacaklarının kesildiği ortaya çıkmış. Vallahi böyle üzerime hani şey derler ya, öküz oturuyor. Öküz oturuyor ya. Vallahi söylüyorum. Oğlum bu akıl hastanesindekiler yemin ediyorum daha akıllı, daha huzurluyum. Vallahi. Da yer yok orada, biliyorsunuz değil mi? Vallahi söylüyorum, yer yok. Yataklar dolu. Boşanır boşalmaz ciddi ciddi ben gideceğim yani. Oradakiler daha akıllı. Yemin ediyorum daha huzurlu. Al. Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgasını kırdı diye bir haber var. Diyarbakır'da yolda yattığı görülen 18 yaşındaki... Çok özür dilerim. Bir an öksürük geldi. Velhasıl dediğim doğru yani. Bakıyorum haberlere. Akıl hastanesinde yatanlar, ruh ve sınır hastanesinde yatanlar vallahi daha akıllı. Yeminle daha akıllı yani. Neyse, böyle zamanlarda bilen dostlar mutlaka biliyorlar ki canım kardeşim, gündemi değiştiriyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Günün konusunu veriyoruz. Günün konusu da şu olsun. Şimdi malum artık evimize canım kardeşim misafirler geliyor. Biz misafirliğe gidiyoruz gibi gibi durumlarımız oluyor mu? Oluyor elbette. Şimdi bu ekonomik krizden dolayı biraz böyle azalmış olsa da, sizde azalmış olabilir de bende hiç böyle bir azalma yok valla. Bende gelen gidenin hatta hesabı yok. Yavrum en son kapıya bir turnike koymayı falan düşünüyorum yani. Sürekli benden çıkmayan insanlar bir gün arıyor mesela, bak. Üç gün, haftanın üç günü bendeyse. Dün Belek diyor ki abi diyor geleyim mi? Dün misafirim var. Senin de diyor hep misafirim var. Üç günü sensin zaten yani.
Bir gün ya, bir gün dedim ki bugün abi yalnız takılacağım evde. Vallahi yalnız takılacağım dedim. Sonra biri aradı, dedim ki iyi tamam dedim, hadi sen gel. Şimdi o geldi, o gelince öteki de geldi. Grup 4 kişilik zaten. Dedim oğlum şimdi üçümüz toplandık, yani üçümüz bir aradayız. Dedim ona da hani alo diyelim, o da gelsin bari. Telefon açtım dedim, neredesin dedi, abi senin kapıdayım. O da gelmiş zaten yani, anlatabiliyor muyum yani. Velhasıl misafire gidiyoruz, misafirler bize geliyor. Şimdi bizim gittiğimizi boş verelim, bununla ilgili zaten konuştuk. Fakat sizin evinize gelen misafirlerden bahsediyorum. Yani misafirlerin sizde en böyle sinir olduğunuz davranışları ne abi? Evet abi. Misafir geldiğinde sizi sinir eden ne gibi davranışlarda bulunuyorlar? Günün konusu bu olsun. 0530-071-4355. Arif Güvenci All Time WhatsApp numarasıdır. Ben mesela çok rahat insanları çok böyle çok sevmem. Hakikaten söylüyorum yani, gelir gelmez hemen buzdolabını açan insanı hiç hoşlanmam. Hatta ben de şöyle söyleyeyim, bak bana gelen misafirlerde gördüğüm, benim de çok sinirim bozulduğu en bariz hareket şu. Bana geliyorlar, yavrum gitmeyi unutuyorlar yani. Peki sizde acaba ne gibi hani misafirinizin yaptığı davranışlar sinir bozukluğuna sebep oluyor? 0530 071 4355 yazınız, yollayınız.

0: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
1: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya, biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
2: Arif Güven.
3: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim. İyi ki varsınız.
4: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
5: Halos Bey'e gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
6: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven. Showtime. Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
8: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
10: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
11: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
12: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
13: Radyo Merhaba, reklamlar.
14: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
10: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
4: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
1: Arif Güven.
5: Bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
2: Arif baba seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
6: Benim ne gördü Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.

Ettikler. Şimdi bütün grevi kahraman arkadaşlarımıza gerçekten çok çok teşekkürler gençlik. Sorduk dostlarımıza, dedik ki yavrum eve misafir geliyor mu, geliyor. Ya bazen öyle şeyler yapıyorlar ki hakikaten sinirim bozuluyor. Dolayısıyla misafirlerimizin böyle en gıcık olduğu ne gibi hareketleri var? Benim dediğim gibi bana geliyorlar, gitmeyi unutuyorlar abi. Vallahi söylüyorum. Bir de misafir yolcu ederken şey dersin ya kapıda. Hani bir daha bekleriz falan dersin ya. Benimkiler öyle değil. Abi ben bir daha gelirim diyor yani. Buyurun, yorulup bir sürü sunumluk yapıp o sunumluktan yemeyen misafire gıcık oluyorum. Diyet deselerse gelmesin diyor ya. Evet ya, o niye yemez, bunu niye yemez, bunu hiç içmez. Niye geldin o zaman? Yürü git. Bak diyor ki, verilen ikram yemeklerini bir türlü gitmek bilmemeleri. İkramı misafire özel almışsın, dünya para vermişsin ama o yemiyor, sinir oluyorum. Aldığıma pişman oluyorum. Doğru söylüyorsunuz. Misafir senin yatak odada girip yatağına yatarsa ve senden izin bile alma... Yok canım, o kadar da olmaz herhalde. Bu ne rahatlık, bu ne genişlik hakikaten. Benden izin almadan benim yatak odama girecek ve bana yatacak ha. Not, bu bayağı sürüyor, yanlış anlaşılmasın. Evet ya. Bakayım. Selam, kolay gelsin, çalışıyorum. Teşekkürler. Çalışıyor, ben kendi iş yerimde. Arkadaşlar bana geliyor, hepsi istediği yere gidiyor ve ben hiç beni neden çağırmadınız demiyorum. Ama bir kısmı bir kişi gelince geliyor, zaten bir de sistem ediyor. Neden çağırmadınız diye. Ben buna üzülüyorum. Bazen şey diyorum, abi beni niye çağırmadın? E çünkü diyorum oğlum, gelmeni istemedim, o yüzden çağırmadım. Bak, sitem ediyor neden çağırmadınız diye. Zaten gelmiş oluyor. Buna çok sinir oluyorum. Evet, hem geliyor hem de beni niye çağırmadınız diyor. İşte yani vardır bir sebebi ya. Doğru. Gelen misafir muhabbetle gelir ama bende bir arkadaş var. Abi şu kanalı açar mısın falanca, dizim var be diyor. Evet ya, dizi izlemeye geliyor. Ben şeye de uyuz oluyorum ya. Yavrum gelir gelmez, abi wifi şifresi neydi diyor. Yürü oğlum, bana mı geldin, internet kafeye mi geldin ya? Yürü git, yürü git. Yemekten aldığı lokmayı değerlendiren bir yüz ifadesiyle çiğnemesi. Tabağındaki yemeği yarım bırakması. Bir kurabiye ısırıp yarım bırakması beni sinir ediyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bak, bu da gelmiş. En sinir olanı da senin gibi diyor, izin almadan lap diye buzdolabını açıyor olması. Ya ben çok samimi olduğum dostlarım artık benim her şeyimi biliyorlar. Onlarda sıkıntı yok da zaten yabancı da bana çok fazla gelmiyor, açık ve net yani. Ayakkabısıyla eşiğe basması abi beni sinir ediyor. Eyvallah canım kardeşim. Çocuğu parka gitmiş gibi davranması. Çocuk ne var ne yok kırıp dökerken kadının hala oyna annem oyna demesi. Evet ya. Ona ben de sinir oluyorum. Ya da şeye de sinir oluyorum galiba ya. Şimdi fark ettim de. Yavrum şimdi gelmiş, çocuğuyla gelmiş. İyi, başımın üstünde yeri vardı. Ya daha hani bir sor, bir izin almadan lap diye hemen bilgisayar açıyor böylet. Açıyor. Bir de abi bunun şifresi neydi diyor. Lan bir sor bakalım. Bağırarak yüksek sesle konuşması, ayaklarını yere lap lap lap diye vurarak yürümesi, özellikle habersiz geldiyse evinin temizliğini sorgulaması. Evet, doğru. Sinir olacağım misafiri eve çağırmam demiş. Evet, bu da olabilir. Kendi evi gibi davrandığı zaman sinir oluyorum abi. Bir haftalığına kalmaya geliyorum deyip 6 ay kalması. 6 ayda kimse de... Ya bir hafta bile çok zaten de, bir hafta kim kimle gider kalmaya? Memlekette annendir, bayramda seyranda gitmişsindir. 3-5 gün kalırsın, o ayrı da 6 ay nedir ya? Buna ben de sinir oluyorum. Yatılı gelen misafirin yatağını toplamaması. Sanki arkasından hizmetçi var abi. Ben topluyorum ya. Vallahi söylüyorum ya. Kahvaltı hazırlarken yardım etmemesi. Bulaşıkları öyle bırakması. Doğru. Çok taze yatılı misafir atlatmış biri olarak dokunmayın bana, fenalardayım demiş ya. Sinir bozan davranışları saysam programın süresi yetmez. Bu gidişle yatılı misafir olayına son vereceğim. Ben kimseye yük olmamak için. Evet ya, doğru söylüyorsunuz yani. Bütün gevşekler beni buluyor abi. Tabii ki çok yakınında kalıyorlar ama maksimum diyor 3 gün. Ne oldu yani, bir hikaye anlatsan anlardık belki de. Evinize gelen misafirlerin en sinir olduğu davranışları. Bak, uzun süre kalması. Zaten misafirliğin hani kısası makbul derler ya. Doğru mu, doğru abi?
Ailem ve ben misafir kabul etmiyoruz. Çok acil durum olmadıkça bu uyumu bilen yakınlarımız zaten bizim eve yatıya gelmez diyor ya. Yatıya gelmeyen de yemeğin de yer gider. İnsanlara yüz vermeyin, sonra çok çekersiniz demiş ya. Eyvallah grubun adına. Eve gelen misafirlerde en gıcık olduğunuz ne var diye dostlarımıza sorduk. Bak ayakları kokuyorsa demiş ya. Bir, ayaklarının kokması. İki, maç falan izlemek için gelmişse maç bittiği an kaçması. Üç, mutfakta boşuna giden bir şeyi sormadan açıp yemesi. Evet. Dört, eli boş gelmesi demiş ya. Salonun orta sehpasına ayaklarını uzatması. Bu ne rahatlık ya. Çocuğunun gelip masadaki bütün ikramları, kurabiye, pasta vesaire vesaire tek tek yalaması. Yemesi demiyorum bak, yalaması diyorum. Evin dekoruna, duvarlarına zarar vermesi. Evet, günün konusu bariz belli. Dostlar yazınız, yollayınız.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.
1: Buradayız, buradayız. Buyurun. Eve gelen misafirlerin yapmış olduğu, sizin de çok böyle sinirinizi bozan ne gibi davranışlar var diye sorduk. Alkolü fazla kaçırınca sızıp kalması. Yuh artık rahatlığa bak ya. Ben kötü olmuşum, burada yatayım. Kahve içme diye gelip kahveyi yarım bırakıp başka bir içecek isteyip onu da yarım bıraktığı zaman sinir oluyorum demiş ya. Doğru. Hiçbir şeye elini sürmeyince ben sinir oluyorum. Biz bir de bunun kulbunu uydurmuşuz, ben söylüyorum. Abi sofra kuruluyor. Ne diyor abi? Ben yedim, Allah arttırsın, sofrayı da kuran kaldırsın diyor ya. Oldu gari başka. Tabii canım. Ben yedim, Allah arttırsın, sofrayı da kuran kaldırsın. Biri de beni kucağında tuvalete taşısın yani. Ben hiçbir şey yapmayayım diyor yani. Tabii canım. Evi teftişe gelmiş gibi davranması. Bir de evde verdiğimiz ikramları beğenmeyerek şu yok mu, bu yok mu diye sorması. Evet. Misafire değil de misafir olmak sinirlerimi aşırı derecede zıpratıyor. Evdeki rahatlık yok diyor. Hiçbir şey yapamıyorsun ayıp olacak diye, rahatsız edeceğin insanları diye. Evet ya, hassas insanlar da. Evet abi. Hafta içi geç saatlere kadar oturması. Buyur. Evinize gelen misafirlerin sinir bozan davranışları dedik. Elini yüzünde, gözünde, burnunda, kulağında gezdirdikten sonra koltuklara, eşyalara dokunması. O yüzden sap misafirim olmaz. Dişi güzelliğinden olur. Bunu anlamadım. Sonu hani nereye bağlamaya çalıştın ama neyse, derdini anladık en azından yani. Bir aralar ne kadar güzeldi abi. Koronavirüsün faydaları. Yıllarca misafir gelmedi. Evet ama artık değil, biliyorsunuz. Buzdolabımı karıştırması demiş ya. Hiç sevmiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Bu buzdolabı demek ki abi ortak noktamız. Ya da hakikaten herkesin sinir olduğu bir durum. Bütün dolaplarımı kurcalayıp daha giymeye kıyamadığım, özenle ütüleyip astığım beyaz gömleğimi acımadan giyip dışarıya çıkması. Bu nasıl bir misafir? Gelip senin dolabından kıyafeti giyip dışarı mı çıkıyor bir de yani? Buyurun, benim için misafir dediğim bir saat, hadi sohbet çok koydum maksimum diyor ki, 1,5 saat oturup gitmeli. Uzun oturanlara ben sinir oluyorum. Kahvaltı için edilen davetlere icap etmem. Kahvaltıya misafir çağırmam söz konusu dahi olamaz. Herkes kendi evinde yesin. Pazar günü misafir kabul etmem. Bak çok doğru bir konu bu. Pazar günü yavrum bir insan bir insanın evine niye misafirliğe gider? Hakikaten söylüyorum yani, adam çalışıyordur adamın. Yani bir çoğumuzun abi sadece pazar günü var tatili. Yani ailesiyle birlikte geçiriyor pazar günü. Bu tatile gitmek niye yani? Tatile gitmek diyorum. Özellikle misafirliğe gitmek niye? Tatile dedim çünküsü. Bak şimdi deniz kenarında yazlığı olanlar ya da deniz kenarında evi olanlar mutlaka bilir yani. Herkesin pazar günü var oğlum. Bir pazar günümüz vardı, sana gelelim dedik ya. Arkadaş bu adamın da pazar günü var. Bu ailenin de pazar günü var. Onların da bir pazarı var. Bırakın ailesiyle. Belki adam abi uzanacak, yatacak, kalkacak, televizyon seyredecek. Ailesiyle birlikte zaman geçirecek. Deniz kenarında oturanların yazlığı varsa, yazlıkta böyle kalıyorsanız, onlar bilir yani. Pazar günü cümbür cemaat toplanılır gelir abi. Neymiş? Bir pazarı varmış zaten. Benim neyim var abi? Benim de bir pazarım var. Evet abi, yazlıkçıların en büyük dertlerinden biri odur yani. Bir de şey diyorlar, bir geçerken uğrayalım dedik. Ya hiç geçerken uğruyormuşsun gibi halin yok yani. Yapmayın, pazar günü insanları rahat bırakın ya. Pazar günü misafirle mi gidilir ya? Git dışarıda geç. Ne yaparsan yap. Bakalım bakalım bakalım. Bir kahve içmeye diye öğlen gelip gecenin körüne kadar oturmaları demiş ya. Tüm pazarımın içine etmeleri. Evet bak, pazar günü. Yarın diyor iş var, güç var. Git duşumuzu alalım, koltuğumuza uzanalım, dinlenelim. Yarınki işleri düşünüp rahat rahat takılalım. Yok abi. Bir pazar günümüz vardı, onu da senin yanına gelelim dedik. Bizim neyimiz var abi? Bakalım bakalım. Babacığım bir dünya mesaj var ya. Odama izinsiz girmesi abi. Ailemin yanında kalıyorum. Eve akrabalar geliyor bazen. Bir keresinde biraz dinlenmek için odaya girdim. Yatağımda uzanıyorum mesela diyor. Misafir kadın çat kapı içeriye girdi. Ne alaka diye kaldım o an. Üstümü de değiştiriyor olabilirdim. Yani diyor, terbiyesizlik bu. Doğru söylüyorsunuz. Ben bir yere misafir olarak gittiğimde herhangi bir kapı kapalıysa diyor, orada tuvalet ya da banyo değilse izinsiz girmem. Evet abi, oda oda gezilir mi ya? Kendi eviymiş gibi izinsiz hareket ederek kişisel ve özel alana ihlal etmesi beni sinir ediyor abi. Müzik ortalığı alt üst eden çocuklarına yapma oğlum etme kızım dememeleri beni sinir ediyor abi. Valla tespitler doğru, gençlik yani. Ayağıyla önündeki sehpayla oynaması. Ayağıyla yerde duran oyuncağı vesaire diyor. Onunla oynaması. Bizzat ayakla bir şey oynandığı zaman sinir oluyorum abi. Eyvallah kurgularım. Benim için en sinir bozucu misafir davranışı. Eve gelir gelmez televizyonun kumandasını ele alması, buzdolabını açması. Bak, emek harcayarak hazırladığım yemeklere kusur bulması. Kafasına diyor tutup böyle tabağa vurası mı geliyor? Kendimi zor tutuyorum. Sakin şampiyon, sakin. Evet ya, hem gezmeye geliyor hem de şey diyorlar ya. İşte abi şu kanalı açsana ya, benim dizim başlıyor. Bir şey izleyeceksen neden geldin kardeşim, sonra gel demiş ya. Doğru mu? Doğru. Yavrum bir dünya mesaj var kurban olduklarım. Artık vallahi yollamayın.
0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun, seviyorsun kardeşim. Devam, harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
1: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldun.
2: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
1: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
7: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
8: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
9: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
10: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
11: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
1: Arif Güven Showtime.

0: Hanımlar baylar, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven
1: yayında be. Da. Üstelik bedava be. Tabii canım. Beleş abi, beleş, öyle söyleyelim. Beleş. Beleş kakalar dağıtıyoruz. Buyurun, eve gelen misafirlerinize en sinir olduğunuz davranışlar ne? Kesinlikle sigara konusu. Balkona çıkıp içmek varken oda, gece odasında içip her şeyi duman altı yapmış. Evet, sigara içmiyorsa ev sahipleri, yavrum bir zahmet balkona kış kış. Bak, pastırma yiyip de gelip bizim tuvalete küçük tuvaletini yapması abi. Leş gibi kokuyor demiş ya. Misafir ne yaparsa yapsın bir şekilde dişini sıkar, idare edersin. Ancak en kötüsü ve dayanılmazı yatılı gelen ve ne zamanda gideceği belli olmayan misafirler. Soramazsın da değil mi ya? Soramazsın, hani sen hani geldin de kaç gün kalacaksın, ne zaman gideceksin? Bak, o da öyle söylüyor, soramazsın da. Kardeşim geliyorsun, eyvallah demiş. Aramızda bir yakınlık var ki geliyorsun. Kaç gün kalacaksın, ne zaman gideceğini söylesin. Biz de ona göre plan yapsak güzel olmaz mı? Doğru söylüyorsun yani. Yemek yerken oraya buraya dökmesi, yağlı elleriyle masaya halıya sürtmesi benim için en sinir bozucu misafir davranışı diyor. Evet. Çocuğunu oraya buraya salması, sus dahi dememesi. Bir de odamı ve eşyalarımı izin almadan kullanmaları beni sinir ediyor abi. Buyurun. 20 bardak çay içmesi demiş ya. Ben 2 bardak zor içiyorum misafirken. Bir geliyor 20 bardak çay veriyorum. Tüm odalara girme isteği, bu özellikle 50 yaş üstü teyzelerde var abi. Evet. Bu yaramaz çocuk durumu anladığım kadarıyla herkesimiz sinirini bozan bir durum. Yaramaz çocuğuyla ilgilenmek yerine sohbet ve çay keyfine dalıp ev sahibinin çocuğunun peşinde koşturmasını iyi bir haltmış gibi gülümseyerek izlemesi. Diyor ki abi, davet edince fit fit fit hemen geliyor. Davet beklersin, tık yok. Hani hep size gelelim, hep size gelelim. Siz bize sonra. Vallahi yorumlara bakıyorum da hakikaten şöyle, şimdi misafirlik bir değerdi. Değerlerimizi biraz bir kaybetmişiz. Umarım yeniden birbirimizi sevmeyi başarırız, ne diyeyim yani. Çok uzun süre kalması abi, bazen hiç gitmeyecek gibi geliyor bana. Bak diyor ki, sigara içilmiyor bizim evde hiçbir şekilde. Sigara içilmeyen evde, yani ev olmasını bilmesine rağmen sigara içmesi. Zaten diyor, kaç saatliğine oturmaya gelmişsin, çık balkonda iç. Evet, doğru. Genelde anladığım kadarıyla çat kapı gelen misafirleri de sevmiyoruz. Özellikle pazar günü. Bulduğunu değil umduğunu istemesi abi, uzun kalması ve misafirliğe gelmesi. Gecenin bir saat olmuş, hala ben kalkayım artık demiyor. Yatıya kalsaydım bari diyoruz. E olur diyor. O da nasıl rahatlık abi? E olur. Ben misafiri severim abi. Şimdiye kadar da hiç sinir olmadım. Fazla polyanayım galiba diyor. Bilemem yavrum. Bak. Son zamanlarda kriz dolayısıyla misafir kabul etmiyoruz biz. Eyvallah. Fazlaca rahat olması beni rahatsız ediyor. Misafirsin sen diyor. Her ne kadar kendi evinmiş gibi denilse de senin evin değil. Bu kadar rahat olma ve çok kalma bir zahmet demiş ya. Ben bizim evde gelen misafirlerin tuvaleti kullanmalarını pek sevmiyorum. Çok mecbur kalmadıkça asla girmem misafir olduğum evin tuvaletine diyor. Keşke herkes benim gibi olsa. Ve sanki bana inat gibi gelen misafirler hemen ilk geldiklerinde hemen tuvaleti soruyorlar abi. Tuvalet nerede? Birbiri benzeri olan mesajları es geçelim. Bak diyor ki, misafir istemeyen bir kere batmış numarası yapsın. Akrabaların ayağı kesiliyor. Komşunun da öyle. Hani bu aralar işler kesat, hakikaten çok zor durumdayız gibi ağlamaya başlayalım. Bir daha diyor gelmezler abi. Buzdolabımı izinsiz açması, yatak odamıza girmesi. Bunun dışında hiçbir şey beni üzmez. Misafir çocuğunun bilgisayarı ya da tabletle oynamak istemesi, misafirin geç saatlere kadar oturması, bunlar benim sinirlerimi bozuyor abi. Yemeyen misafir sinirlerimi bozuyor abi. Önüne ne koyduysam yemedi demiş. Getir onları bana, ben yerim ya. Seni mi kıracağım ya? Vallahi kalma deyip boş tabak getirsen bile deriz. Eyvallah, düşünmüş kardeşim, en azından boş tabak getirmiş yani. Genelde uzun misafirliği belli ki sevmiyoruz. Bakayım, kumandaya çökmesi, yüksek sesle Survivor izlemesi, burnunu karıştırması abi. Kim bilir nereye sürecek diye aklım çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani geliyor misafiriniz, sizin yanınızda burnunu mu kurcalıyor abi? Oğlum o nasıl misafir la?

0: Bak bu da güzel. Bu da bana ilk başlarda oluyordu. Sonra çok net bir tavrım olunca artık bundan vazgeçtiler. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Diyor ki bak, evdeki evcil hayvanla ilgili bazı manipüler etmeye çalışmak. Evde hayvan beslemenin yanlış olduğunu düşünmemizi sağlamak. İşte hayvanı, ya bu evde bu bakılmaz ki ya. Bunu versen bahçeli evi olan birisine gibi böyle cümleler kurması. Benim diyor evde köpeğim var. İstemiyorsanız gelmeyin lütfen. Evet ben bunu, vallahi ben bunun yıllarca mücadelesini verdim yani. Dedim babacığım istemiyorsan gelme. Allah Allah. Abi kıl döküyor. Ne yapayım? Yani köpek kıl döküyor diye jöle mi süreyim? Ne yapayım? Yani... gelme abi gelme. Yani burası gördüğün gibi benim evim yani. Doğru. Sevgili dinleyenler, var da bir dünya mesajımız var. Olabiliyorsa kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: arra.
1: Arif Güven Showtime.
2: Teşekkürler bütün dostlara. Vallahi söylüyorum, acayip keyifli mesajlar var. Abi bazı arkadaşlar misafire gelip misafirlikte unutup üstünü çıkartıp akletle kalmasını sinir ediyor. Allah diyorum ya. Bu kimin olduğuna göre değişir herhalde. Buyur, ellerini yıkamadan yemeğe oturan misafirlere acayip gıcık oluyorum. Selamlar İlhami. Hangi misafirlerin hangi hareketinden dolayı gıcık oluyorsunuz? Günün konusu böyle bir şey işte. Habersiz gelen bütün misafirlere gıcık oluyorum abi. Sifonu çekmemesi mi? Yuh artık ya. Şımarıklık yapıp sağa sola zarar veren çocuğuna karşı kayıtsız kalmaları beni jileden çıkartıyor. Evet ya. Bir dur deyin yani. Bakalım, evin dekorunu değiştirmeye çalıştıklarında sinir olur. Vay be. Evet. Salonda sigara içmesine sinir oluyorum. Ayaklarının kokmasına sinir oluyorum. Televizyon izlerken sürekli kumandayı alıp bir şeyler değiştirmesine sinir oluyorum.

çok detaycı arkadaşlar da var. Diyor ki kahvaltıda yumurtalı çatalları ile zeytin yakalamaya çalışmalarına sinir oluyorum abi. 3-10 yaş arası veletleri evimin altını üstüne getirirken kıllarını dahi kıpırdatmıyorlar. Uyuz oluyorum. Bak diyor ki otururken ayağını altına almaya çalışmaları sinir oluyorum abi. Çok titizler de var işimizde anladığım kadarıyla. Bak elini yıkamadan sofraya oturması, çocukluysa çocuğuna asla dur dememesi, şehir dışından gelip yatılı gelme durumu varsa dönüş tarihinin belli olmaması. Benim de misafirlerim senin gibi abi. Gelmesi yetmiyormuş gibi gitmemek için de direniyorlar. Evet, şanlı bir direnç uyguluyorum. Elini yıkamadan salona geçmesi gelmiş. Çıplak ayaklarıyla oynadıktan sonra evdeki her şeye dokunması. Hatta yiyeceklere içim çekiliyor, midem bulanıyor. Bazıları et böyle hani bağdaş kuruyor, ayaklarıyla oynuyor ya abiciğim. Ben de hiç sevmem onu. Bakalım. Toparlıyoruz artık gençlik, bakalım. Tam giderken kapı eşiğinde 5 dakikalık sohbet çevirmesine, evet ya, kapı eşiği muhabbeti vardır, kapı muhabbeti vardır ya. 3 saat içeride oturmuştur, kapıda yine 15 dakika konuşursunuz abi. Benim en sinir olduğum misafir davranışı, telefonla konuşmak için oturulan yerden çıkıp istediği odaya birden dalması. Bu çocuklu misafirler dikkat etsin çocuklarla ilgili. Valla çocuğu olan misafirleri pek istemiyorlar galiba. Çocuklarına sahip çıkmamaları, gereğinden fazla uzun oturmaları. Bu çok fazla gelmiş. Biz ailecek misafir severiz abi. Bunca yıl sadece tek bir misafirle sorun yaşadık. 2-3 gün kalmak üzere eşiyle gelmişti. Akrabayız ama akrabalık derecemizi yazamayacağım. İlk fasoyu evi kucağında kocaman bir balya tuvalet kağıdıyla gelmekle yaptı. Dur bakayım, ilk fasoyu eve kucağında kocaman bir balya tuvalet kağıdıyla gelmekle yaptı. Lan burası ev değil mi? Biz çok affedersin taşa mı siliyoruz demiş. Yanında tuvalet kağıdı mı getirdi misafir? Niye bu kadar tuvalet kağıdı getirdin dediğimde, ya ben tuvalette çok kalıyorum, çok da tuvalet kağıdı harcarım dedi. İyi peki öyle olsun dedik. Sonraki akşam eşiyle beraber balkonda içiyoruz. Sohbet, ortam güzel. Sonra bir deniyor, ne dese beğenirsin. Ben evimde kimseyi içirtmem. Demiş ki yani orada

alkol alıyorlarmış ama demiş ki ben evde kimseyi içirtmem diyor. Burası pavyon mu yani? Niye içiyorsun o zaman? Bakalım. Evin çocuğuna okul nasıl gidiyor, dersler nasıl diyor sorması mesela diyor. Çocuğa bir faydan dokunmayacaksa ne diye bu soruyu soruyorsun? Doğru.

0: bekmek bilmemeleri sinirimi bozuyor. Soramıyorsun da ne zaman kalkacaksınız diye. Tabii canım, nasıl soracaksın? Sorulmuyor da. Evimi eleştirmeleri, pişirdiğim yemekleri eleştirmeleri, kısaca sürekli negatif yorumlar yapan negatif biri olmaları vakit de geçmiyor yanlarında. Doğru söylüyorsun. Eve girince ellerini yıkamamaları, yemekten sonra elini yıkamaması, çerez, cips gibi yağlı şeyler yedikten sonra parmaklarını yalayıp yine elini yıkamaması. Evinize gelen misafirlerin en çok hangi davranışlarına gıcık oluyorsunuz dedim. Dekoltesi ve yırtmacıyla frikik vermemesi. Vermemesi yalnız ha. Yavrum bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Abi benimki okumadı. Oo. Şöyle bir şey yapalım sevgili dinleyenler. Elbette haberlere de bakmamız icap ediyor. Bütün Kule ve Kahraman arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Birazdan yeniden buradayız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Eve geldiğinde geldi mi sorusunu soran insanlar, el telefonundan hep evde misin sorusunu soran insanı evlendireceksin.
3: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte bunun nedeni mi olur?
4: E hadi abi hazırlanmamışsın daha, hani kopmaya gidecektik bugün ya?
5: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
6: Aşk, geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
7: Sat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu. Uyudun mu? Abi çevirim içeyim ama yerinde yani bir saattir çevirim içeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?
8: Seni seviyorum desem inanır mısın?
9: İnanmam.
8: Niçin?
9: Çünkü erkeklere itimadım yok.

0: Arif abi, inşallah bu korona virüsü seni dinlemiyordur. Yoksa hiç gitmez abi. Daha da çoğalır gibime geliyor.
1: Arif abi, ben taksici Karabayrak. Bir kayamız var. Yemin ediyorum var ya, adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi. Bitirdi ömrümü, bitirdi be.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
8: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
0: Arif Güven Showtime.
10: Arif Güven Showtime.
11: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devriye atsınlar bari.
12: Arif, tır kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
10: Arif Güven Show.

0: Şovtay yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Malibu'nu şöyle bir F5 yazdık. Bakalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Mümkün olduğu kadar siz de duydunuz. 3 parti okumaya çalıştık. Emmesi artık hani bitirmemiz icap ediyor. Biz bu arada bakacağız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Hangi haberleri vermedik. Şuna bir bakalım. Buyurunuz. Yarım bırakmıştık bu haberi. Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisi maalesef kaburgasını kırdı. Diyarbakır'da yolda yattığı görülen S.D. üstelik de daha 18 yaşında. İhbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekiplerine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camlarını kırdı. Polisin yakalaması için çalışma başlattığı S.D.'nin kaçtıktan sonra Sur ilçesinde bir başka ambulansa saldırdığı da belirtildi. Yavrum şimdi bu arkadaşlara ne yapmak lazım? Bu arkadaşlara şöyle bir şey yapmak lazım. Bir kere bu sağlık personeline saldıran arkadaşları elbette kara listeye alacaksın. Sağlık haklarından faydalanamayacak. Bir şey mi geldi? Babacım gitsin özelde para verip muayene olsun abi. Başka türlü çünkü önüne geçemeyeceğiz belli yani. Ne oluyor ne bitiyor? Köylüler isyan etti. Nedir hikaye? Oy istemeye gelmeyin. Gelecekler ablam. Gelecekler annem. Gelecekler. Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yaşayan onlarca evin musluklarından su akmaması köylüleri isyan ettirdi. Hala su akmayan evler mi var abi? Olsun, seçim zamanı çamaşır makinesi hediye ederler size. Ki oldu gördük, suyu akmayan köylere çamaşır makinesi hediye edildi. Tankerlerle su doldurup ihtiyaçlarını karşılayan köylüler seçim zamanı gelen siyasetçilerin kendilerine daha sonra unuttuklarını söyledi. Tabii canım. Suyumuzu vermeden kimseye oy vermiyoruz demişler. Ya gelirler evinize gelirler, köyünüze gelirler. Bak onu söyleyeyim, köyünüze gelirler, evinize gelirler. Seçim öncesinde tabii herkes en iyi vatandaşa hizmeti ben vereceğim. Hayır ben vereceğim, hayır ben vereceğim diye seçim yarışına giriyor böyle. Seçim yarışı demeyeyim. Size hizmet etmek için. Hani çarşıda pazarda bak seçim öncesinde göreceksiniz. Esnaf olarak göreceksiniz. Vatandaş olarak göreceksiniz. Hemen böyle bir elinizi uzatıyorlar. Merhabalar nasılsınız? Bak o eli bırakma, o eli bırakma. Çünkü olur da siyaseti kazanırsa, artık neyin adaylıysa bilmiyoruz da, kazanırsa bir daha o eli mümkün değil bulamazsın yani. Bu klasik yıllardan beri olan durum değil mi yavrum? Tecrübeli bir Türkiye vatandaşı olarak artık bu durumları biliyoruz herhalde yani. Oy bu nedir? Twitter'da çirkin sevgili arayan kadına gelen komik tepkiler. Nedir bu? Diyor ki hatırlarsanız bir zamanlar Twitter'da sevgili olacak kişi için kriter belirten vardı. Yok şu kadar işte boydan kısa olmasın, yok aylık geliri bu kadar olsun, yok bu kadar dil bilsin gibi. Bu şimdi demiş ki dikkat çekmek için yaptı herhalde. Sevgilim o kadar çirkin olmalı ki hakkımızda bu kız bu adamı nasıl bakmış desinler diye yıldızı para. Tamam anladım ya, bu çirkin arıyormuş yani. Abla bak burada ben varım, madem çirkin arıyorsun vallahi söylüyorum. Bak bana zifiri karanlıkta baksan bile ay bu mu dersin yani. Tabii canım, özellikle sabah yataktan kalktığım anda bak hamile kadın beni görse çocuğunu düşürür yani. Oğlum ben bunu söylüyorum bazen. Doğduğumda doktorlar annemin babama beni abi siyah poşet içinde vermişler. Demişler, buyurun çocuğunuz yani. Evet abla, zengin güzel bir hatuna benziyor abicim. Çirkin erkek arıyormuş. Bu ablaya telefon açıp sormak istiyorum. Diyeceğim ki abla benim bak tipim kötü demiyorum diyeceğim. Abla bende direkt tip yok yani.

0: mı diye şöyle bir bakıyorum ki artık final yapalım. Kurban olduğum. Bizden bu kadar demenin tam zamanı olsun. Var mı helal olsun haberimiz? Var. Ne kadar güzel. Peki o zaman. Gir yavrum şuna abi.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini

0: bayanlar baylar, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında.
1: Ve son kez mikrofonu açtı. Onu da söyle. Helal olsun haberiyle ilgili. Artık final, artık veda. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar. Sağ olun, var olun. Buyurun. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarımız geliyor. Finalde biliyorsunuz helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi olsun istiyoruz. Ay kurbanırım ya. Yengem mesaj yollamış da daha yeni gördüm ya. Selam olsun. Dağıma vakti çabucak geldi. Güle güle çiçeğim. Güle güle sevgilim. Neredeydi bu haber? Canım kardeşim, bir haber gelmişti. Buyurun bak, ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Dur önce biz bir klasik kapanışımızı yapalım. Sevgili dinleyenler, diyoruz ya, tercihini bugün de bizden yana kullanan bütün güzel insanlara çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmayı başarabilmişizdir. Amacımız buydu. Ama olduysa bir hatamız. Hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur. Hatamızdan dolayı da tabii ki sonuna kadar affola. Canım kardeşim, hep söylüyoruz. Hayat, yol kenarındaki tabelalar. Onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Biliyorsunuz kendi saatimiz geldiğinde mümkün olduğunca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince, gücümüz yettiğince, kendi iklimimizce burada sizleri en keyifli şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık gidiyoruz ya. Bir de şey diyorlar ya, çok üzgünüm, bugün de programımızın sonuna geldik. Ya niye üzüleyim? Bir insan başarıyla yaptığı bir işin finalinde üzülür mü ya? Ha? Sallıyorum, çok çalıştın, çalıştın, sınavı kazandın, çok üzgünüm, bugün de kazandım. Olur mu yani? Ben keyif aldım, umarım siz de keyif almışsınızdır. Çünkü önce benim keyif almam gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? Ben keyif almazsam bu iş olmaz abi. Önce tabii canım, benim bu ortamı sağlamam gerekiyor. Malum Amerikalılar öyle yapıyor, biliyorsunuz. Bak, senin ceketini çıkartmanı istiyorlarsa, şşt alo, çıkart şu ceketini demiyorlar. Ortamı ısıtıyorlar. Sen ister istemez kendin ceketini çıkartıyorsun. Tabii canım. Amerikalılar her yerde. Velhasıl önce ben eğlenmeliyim ki bu eğlenceyi size aktarabilelim. İnşallah da becerebilmişizdir. Ben gideyim mi artık müsaadenizle? Gençlik yeniden buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.
2: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

olsun akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık.

kime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı.

televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
10: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
9: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
10: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
11: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acı yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14.

0: de geleceğe yapılan doğru bir yatırım da saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

katmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım?

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Cebimde yok bile et param, gözlerin emreniyor. Bana bak

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar

0: lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: içiyorum Barışam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.
1: Radyo Merhaba'dan hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Saatleriniz tam 17.01 gösterirken gözlerinizde ve kulaklarınızda hitap etmeye çalışacağız. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere ulaşmak istediğinizde 0177-977-27-72 üstünden mesajlarınızı yollayabileceksiniz. Birlikte güzel bir yayın olsun istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ilık bir Hamburg akşam üzerinden tam bir sonbahar havasından hepiniz. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Alpay'ı da kaybettik. Türk pop müziğinin güçlü seslerinden, yılların eski demediği seslerden Alpay'ı da bugün kaybettik. Mekanı cennet olsun. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından non-stop, hiç durmadan sohbet etmeye başlayacağız. Saatler 18'i gösterinceye kadar ben burada olacağım. Siz de oradaysanız, bir mesaj gönderirseniz ben çok mutlu olacağım. Merhaba, hoş geldiniz.

0: tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati reklamlardan sonra devam edecek.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemek

0: doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.

0: Reklamları bitirdik. Geldik, buradayız. Alpay'ın güzel bir şarkısını Gökhan Tepe fonda çalsın. Eylül'de gel dedi. Kendisi Ekim'de bizi terk etti. Mekanı cennet olsun Alpay.
1: Ağlarım ben.
0: Peki kimler bizlerle birlikte, şöyle bir bakıyoruz. Teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar.
1: Arkana bakmadan.
0: Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nde birazdan bir toplantımız olacak. Toplantıda Türkiye'den Bülent Uslu televizyonlarda spor yorumculuğu yapan o kardeşimiz dernekte olacak ve birlikte sohbet edeceğiz. Siz de katılmak isterseniz tabii ki Wandsbek'e Solstrasse'de bulunan Kuzey Almanya Beşiktaş Derneği'ne gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz mesaj için. Murat Cömert, teşekkür ederim. İki Murat'ın arasında iki akşamdır kalıyorum kardeşim. Bir şey dilemeliyim ben. Murat Derviş, teşekkür ederim. Ve Hasan Bülent Su uzun bir aradan sonra inşallah daha sağlıklı bir şekilde bizlere iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Topçu abimiz sendeyiz demiş. Orhan Topel Kartal'ı göndermiş. Peki bugün akşam Fenerbahçe'nin maçı var değil mi? Yarın Beşiktaş'ın maçı var. İki takımımıza da başarılar dileriz. Dün akşam Galatasaray 1-0 öne geçmesine rağmen, yani zaten üzülmeye gerek yok. Abi bunlar nasıl bir adammış ya? Hakikaten ya, bu Barcelona'lı futbolcular bu işin cambazıymış, bizim haberimiz yokmuş. Adamlar 10 dakikada her şeyi başladıkları bitirdiler, attılar ya. Ha, Galatasaray'ın attığı, Osimhen'in attığı ikinci gol işte offside pozisyonu olmasaydı orada koparamazlardı işi, ama işte bazen de futbolda şans da gerekiyor. Yalnız Galatasaray'ın gücü ortadaydı. Sané diye bir futbolcusu var, Alman milli takımında oynuyor adam. Ya arkadaş, hiçbir şey yapmadı ya. Osimhen zaten her şeye itiraz ediyor. Maç boyunca Osimhen'in ayağına 3 defa top gitti ya da gitmedi yani. Osimhen niye bu kadar itiraz ediyor? Avrupa'da bir takımda oynasa böyle itirazlar edebilir miyim? Bence edemez. Onu ben olsam, gel bakayım kardeşim, sana bu kadar para ödüyoruz, sen bu paranın kıymetini, değerini bilmiyorsun galiba deyip ona böyle bir kulak çekmesi yapmaları gerekirdi. Behçet abimiz köyümüz ve mahallemizden selamlar demiş. Aleyküm selam. Ali Kaya merhaba kardeşim. Sedat Akgündüz abimiz Türkiye'nin güzel şehirlerinden bir tanesi Mersin'den selamını göndermiş. Aleyküm selam. Behçet Algan, gazetecilik suç değildir. Halk TV

0: kapatılamaz diyor. Halk TV kapattılar biliyorsunuz. Bugün bir kayyum atadılar oraya da. Olacağını ben geçtiğimiz günlerde söylemiştim. Bu iş böyle abi. Abi bu iş böyle. Bize çıkmış şimdi bu yeni partili vekiller var ya. Kardeşim ya vallahi çok komikler ya. Hakikaten çok komikler. Böyle bir muhalefet olur mu ya? Ya böyle bir ağzına bant yapıştırmış protesto yapıyor. Hadi oradan. Onu ben de yaparım. Onu ben de yaparım. Cidden o muhalefeti ben de yaparım. Ne olacak ağzına bir tane böyle siyah bant yapıştırarak. Ya dünya nerelerde bu adamlar hala da muhalefet yapıyoruz diye çıkıyorlar. Cidden hakikaten böyle bir şey olamaz ya. Muhalefet öyle olmaz kardeşim. Çok öğrenmek istiyorlarsa gelecekler bana danışacaklar. O gol offside değildi dikkatini çekerim diyor. Bal gibi offside'di abicim. Boş ver kendimizi kandırmayalım Mehmet Topçu. İşte bu güzel şehirlerimizden Denizli'den bir akşam üzeri bulutlu bir havadan resim göndermiş Bekir Günyar. Kıskanıyorum seni Bekir abi.
1: Okul yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz.
0: Şimdi belki kızabilirsiniz bana ama hakikaten bak bir televizyon kanalı yaptığı haberden dolayı Halk TV niye kapatıldı biliyor musun? Esas gerçeği bırakın boş verin. Her televizyonun kendine göre işte A Haber'i izlersin o bir tarafı destekler. Halk TV'yi izlersin o bir tarafı destekler. İşte istediğine göre haber yapıyorlar tamam bunu boş ver. Ama gelip de sen Türkiye'nin yönetimine talip olmuş bir... Diyeceksiniz ki ya sen niye muhalefeti eleştiriyorsun git işte iktidarını eleştirin kardeşim. Muhalefettir iktidarı yönlendiren yönlendiremiyorlar. Bu kadar açık ve net. Barış olmasaydı bal gibi goldü diyor. Bak Ali Kaya güzel seyretmiş. Sedat Bey, Sedat Akgündüz abimiz. Barış bozdu pozisyonu offside'e düşürttü olayı. Kendimizi kandırmayalım. Ne yaparsak yapalım kendimizi kandırmayalım. Adamların gücü bir de o nedir ya? Yamal diye bir adam bana kızdı. Ya dedim bu Yamal nasıl bir adam? Hiçbir şey yapmıyor dedim. Oturduk bizim öğrencilerle birlikte dernekte izliyoruz maçı. Abi adam sanki dedim bu nasıl bir şey ya? Benim dememi bana kızdı galiba. Duydu benim dediklerimi. Tak tak tak iki dakikada olayı bitirdi yattı. Halk TV'nin kapatılmalarının sebebinden bugün diyor İmamoğlu'nun savunmasının canlı vermesiyle ilgili diyor. O da var, hepsi var. Halk TV muhalefetin yanında olduğu için dediler ki Kılıçdaroğlu zaten bu Halk TV yalan haber yapıyor hep dedi. Sanki kendisi çok doğru dürüst bir adam ya beni konuşturtmayın. Vallahi beni konuşturtmayın ya. Beni konuşturtuyorsunuz sonra ortalık karışacak ya. Vallahi billahi ya. Murat Cömert sen ne diyorsun? Murat Cömert sesli kayıt göndermiş. Bakalım ne demiş dinleyelim hep birlikte Murat Cömert'in sesini.
2: Cumhuriyetin temellerine dinamit koyanlar bugün kendini muhalefet yapıyorum zannediyorlar. Bizler her zaman her daim Cumhuriyeti savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Ama bazı kitleler özgürlükleri ve elindekiler kaybolduktan sonra bazı değerlere sarılmaya çalışıyorlar. Umarım geç kalmayız. Saygılar.
0: Geç kalındı bile. Çok geçti zaman, çok geçti. Türkiye siyasetinde her şey olur. Yani dün de anlattım ya burada. Devlet Bahçeli 2000'li yıllarda meydanlara urgan atıyordu. Şimdi selam atıyor. Selam gönderiyor. O yüzden... Fazla bu siyasetçilerin dediklerine inanmayın dediğimde bana kızıyorsunuz.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk
0: siyasetten uzaklaşıyoruz. Bu arada 30 Ekim akşamı Klas Otel'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Biletlerinizi internet üstünden alabilirsiniz. Ödemeler IBAN üstünden yapılmaya tekrar başlamış. Düzeltmişler o hatayı.
1: Yorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık acılar.
0: Tamam, hazırların gelişti. Peki, araştırmalara göre kız çocuğu olan babalar daha sağlıklı ve uzun yaşıyorlarmış. Ben sebebini söyleyebilirim size mesela, bir kız babası olarak. Her şeyimize karışıyorlar abi. Yediğine karışıyor, içtiğine karışıyor, uykuna karışıyor. Annem bile bana bu kadar karışmazdı, kızımın karıştığı kadar. Kız çocuğu babasının her şeyine karışıyor. O yüzden babalar sağlıklı oluyor. Kız çocuğu babası olmak kadar güzel bir şey yok. O var ya böyle bazıda, benim oğlum var. Oğlum var, ne olacak kardeşim? Kızın yoksa unut. Kız çocuğu güzeldir. Sağlıklı yaşamanın yolu da oradan geçiyormuş. Bak, kız çocuğu olacakmış. Polonya'da bir analiz yapmışlar. Kız babası olanlar üstünde yapmışlar. 1,5 yıl bu araştırmayı yaptıktan sonra kız çocuğu olanların babaları daha sağlıklıymış. Hey maşallah. Güle güle paşam, güle güle. Şimdi. Her şeyimi verdim. Şimdi. Sanki sen muhalefet olsan çok şey yapacaksın diyor. Ben siyasetçi değilim ki, yapamam tabii ki. Allah Allah. Siyasete soyunanlara söyleyin onu. Keşke 5 kızım olsaydı da 2 erkek ya. Behçet abiye bak. Behçet abi ya, erkek de o. Ya evlat, hepsi aynı aslında da kız çocukları biraz daha vefalı. Ben kendimden pay biçiyorum ya. Biz 2 kız kardeşim var benim yani. O anda anladım, olmuyor sensiz. Kız çocuğu candır. Gerisi oğlanlar hepsi heyecandır. Hep sorun ya.
1: Alışmak çok sensizliğe imkansız.
0: Sanki uygulayacaklarmış gibi bir çöpü yere attığın zaman bedeli 565 TL diyorlar. Ha, bu nasıl olur? Yetkililer böyle çöpü atanı. Türkiye'de mesela her taraf abi, neden bu kadar çok pet şişe, naylon torba? Gittiniz her yerde vardır. Yani ben İzmir'den de bahsedeyim. Ha diyeceksiniz, zaten İzmir çöplük. Bak AK Parti geldi, nasıl temizleyecek? Yok abi. Bütün partiler de toplansa bizim kültürümüzde. Bana ters geliyor ya. Vallahi ters geliyor. Bak, kızacaksınız bana ama buradaki şu bölge, yani bulunduğumuz radyomuzun bölgesi abi, günde 2 defa pırıl pırıl yapıyorlar. 20 dakika sürmüyor kirlenmesi. Kültür abi, kim ne dersen de. Arka sokak, arka cadde pırıl pırıl duruyor. Abi burası leş gibi ya. Demek ki bu insanların, o topluluğun, oradaki bulunan topluluğun karakteristik özelliğini gösteriyor. Neymiş efendim? Türkiye'de mesela 565 TL cezayı verirsen ya bırak kardeşim ya. Vallahi düzelmez ya. Artık umudum kalmadı benim. Şiddet desen almış başını gidiyor. Küçücük çocuklar okullarda. Neyse ya, moralinizi bozmak istemiyorum akşam akşam. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Maruf.
1: Böyle mi bitecekti?
0: TikTokçu Maruf.
1: Her şeyimi ver.
0: Valla tam TikTokçu Maruf. TikTok'tan takip ediyor bizi. Sohbet etmek isteyenler 0177 977 27 72'ye mesaj atarsanız efendim sohbet edebilirsiniz. Okullarda şiddet için caydırıcı yaptırımlar gündeme gelmeli diye bir paylaşım yapmışlar. Okullarda yaşanan şiddet olaylarının karşısında yalnızca kınama mesajı yayınlamak yeterli değil diyor. Onu biz çok yapıyoruz. Biz Türk toplumu çok. Yani zaten kafamız bozuldu mu? Filanca devleti çok kınıyoruz diyoruz. Ertesi gün onlarla daha çok iş yapıyoruz. Şimdi mesela şeye hemen söyleyebilirim. Azerbaycan'daki toplantıya İsrail Cumhurbaşkanı katılıyor diye bizim Cumhurbaşkanımız Türkiye'de kalmış, gitmemiş. Protesto yapıyor. Öyle protesto olmaz ki. Protesto yapıyorsan İsrail'le bütün bağları keseceksin. Ticari bütün bağları keseceksin abi. Görsünler günlerini. Pişman. Yapabiliyorsak o zaman odur. O yani. Protesto öyle yapılır. Yoksa ben onun gittiği adam da, sen gelmediğinde üzüntüden kahrolacak sanki İsrail Cumhurbaşkanı. Ama dersen ki kardeşim bundan sonra İsrail'le iş yapmaya çalışan kim olursa olsun önünde ben varım. Bundan sonra İsrail'le iş yapmayacağız. Bizim taktiğimiz bu. Biz bundan sonra böyle protestomuzu yapacağız diyelim. Bak o zaman nasıl oluyorlar. Maruf Demir, seni protesto yapıyorum. Berlin'de olduğun için. Bir şarkı usulca dökülen dudaklarım. Ama disiplin cezası mesela okullarda çocuklara disiplin cezası veriyorlar. 3 gün sonra disiplin cezasını affediyor. Affetmeyeceksin abi. Affedersen bir daha yapıyor. 3 defa mesela disiplin cezası alanı ne yapacaksın abi? Hayatı boyunca diyeceksin ki bu adam okulda 3 defa disiplin cezası aldığından dolayı mesela ne yapabiliriz? Ehliyet alamazsın. Evet, bu adam ehliyet alamazsın. Hayatı boyunca ona ehliyet vermeyeceksin. Ve mesela disiplin cezası alan çocuklar olan ailelere hayatın boyunca sosyal yardımlardan men edeceksin. Çünkü toplumun kurallarına uymayan kişinin o toplumun verdiği vergilerden de faydalanmasına izin vermeyecek. Kızıyorsunuz işinizde bazen ama böyle abi bu iş. Başka türlü ne gibi? Mesela 2 defa diyelim ki disiplin cezası almış öğrencinin ailesine 10 bin euro ceza keseceksin. 10 bin euro 2 defada. Bak bakayım oluyor mu o şeyler ya? Yani biz hemen ne olacağız? Polis yetersiz. Ya polis nereye kadar? Öğretmen yetersiz. Hakim savcı önlemez. Önlemez. Kanun önler kardeşim. Caydırıcı olacak kanun ve onun dışına çıkılmayacak. Ramazan Torun abicim hoş geldin. Hani evraklar gelmedi Ramazan abi? Hiç batmayan güneşim. Şöyle bir bakayım ya. Euro düşüyor. Çivi gibi çakıldı. 54.95. 55 liradan düşmüş. 5 kuruş düşmüş. Dolar yükselişine devam ediyor. 49 lira. Altın olan var mı içinizde altın? Altın da düşüşte. Allah'tan

0: Gençlik başka bir şey. Gençlik başka bir şey. Evet. Nikah töreninde yaka mikrofonlarını unutan gelin ve damadın kendi aralarındaki konuşma salonun hoparlörlerinden duyulmuş efendim. Nikah masasında oturan yeni evli çift üzerinde yaka mikrofonu bulunduğunu fark etmeden kendi aralarında konuşmaya devam etmişler. Damat geline verdiği cevap herkesi şok etmiş. Gelin damada demiş ki alnımdan öpeceksin, alnımdan öpeceksin deyince damat da demiş ki her yerinden öperim. Bütün misafirler kahkahaya boğulmuşlar. Gençlik ne güzel. O iyi yapmışlar. Aferin lan. Aferin sana koçum. Vallahi aferin. Allah Allah. Her yerinden öperim. Sana ne diyor? Hey maşallah. Hey gençlik başka bir şey.
1: Dün gece İçtim kadehler dolusu yine sensin.
0: Beran niye gülüyorsun? Teşekkür ederim, hoş geldin. Her yerinden öperim diyor. Öper tabii, Allah Allah. Adamın eşi değil mi kardeşim? Bize ne? Hayret bir şey. Orada gülüp çocukları utandırıyorlar. Neyse. Acı ama gerçek bir haber. Dünyada enflasyon oranı en yüksek olan ülkeleri güncellemişler efendim. Venezuela. Abi bu nasıl bir enflasyon? Bu nasıl bir enflasyon yahu? %466. Evet ya, yani bir kamyon parayla gidiyorsun, iki ekmek alıyorsun, eve gidiyorsun. Yani. İran'da %87, Güney Sudan'da %41, Arjantin'de %33, Türkiye'de %29'muş. Beşinciymiş. Dünyada enflasyon oranı en yüksek 5. ülke bizmişiz. Şimdi bazılarınız hemen yazmayın, yazmayın, sakın yazmayın. Türkiye'de enflasyon nerede %29? Öyle abi. TÜİK'e inanacaksınız, o kadar. Suriye iç savaşın içinden çıkmış bir ülke, bizden bayağı bir aşağıdaymış. Evet. Ruanda. Abi Ruanda bile bizden düşük ya. Hayret bir şey ya. İki dakika konuşayım diyor Murat. Tamam, 5 dakika konuş istersen, bağlarım, bekle. Bekle, bağlarız, sorun yok.
1: Sevgilim.
0: 92 yaşındaki kadın Porsche marka aracıyla 228 kilometre hız yaparken yakalanmış efendim. Yanlış duymadınız, Fransa'da yaşanmış bu olay. 92 yaşındaki bir babaannemiz ya da anneannemiz 228 kilometre hız yapmış. Wow. O araba bende de olsa ben yapmam. Ben korkuyorum gaza basmaya. Kerim olsa yaparım. Öpesim geldi diyor Beran. Ya bana ne, beni mi öpeceksin? Allah Allah. Beran'a bak ya. Öp Kazım abini Beran. Ben de bir dakika diyor. Tamam Murat, 2 dakika konuşalım dedi. Murat'a 2 dakika söz hakkı vereceğiz. Behçet Algan 1 dakika konuşacağım diyor. Peki siz de 1 dakikalığını alacağız. Almanya'da yaşadığımız ülkede son yılların en büyük iflas dalgaları başlamış efendim. Son 13 yılın en büyük iflaslarını yaşıyormuşuz Almanya'da. Kepenkler indiriliyor. Evet, kepenkler indiriliyor. Peki bakalım, Murat beni diyor 2 dakika bağla diyor. Siz saat tutun bak, Murat 2 dakikadan fazla konuşturmayacağım, tamam. Çalıyor telefon, 2 dakika konuşabilirsin Murat. Tam 2 dakika süren... Başladı. Evet, Murat çıktığı andan itibaren 2 dakikasını çalıştırdık. Tamam. Hadi bakalım, çıkacak mı? O da 2 dakika diye ne bağlanacağım 2 dakika için diyor. Günaydın. Ha, pardon, iyi akşamlar.
2: Günaydın. Sana da günaydın.
0: Ha, buyur.
2: İyi diyorsun. Yine veriyorum, veriştiriyorum maşallah.
0: Niye? Kimseye bir şey yaptığım yok benim. Ya lütfen bak, bazı yerlere çekiyorsunuz, olmuyor.
2: Vallahi ben de afiş asıyorum. Duvarları süslüyorum.
0: Ne güzel. Ama o afişleri asmayan, kabul etmeyen mekanlar olursa bana söyle, ben onlara da buradan iki laf söyleyeyim.
2: Tamam.
0: Cidden bazen diyorlar ya kardeşim Cumhuriyet Bayramı'nın afişi asılmaz mı? Hangi mekana götürsen ver en güzel yere ben asayım derim.
2: Şu an tam Le Grand Event, eskiden Masal Düğün Salonu vardı.
0: He.
2: Onun kapısının önündeki direkleri süslüyorum.
0: Tamam, ne güzel. Tamam, çok iyi.
2: Birazdan da Onur Market'e geçeceğim.
0: Evet.
2: Bu arada senin reklamını da yapıyorum ha.
0: Neden?
2: Bizim medya sponsorumuz sensin.
0: Ha, okey. Ben dedim benim reklamı yapıyorum deyince ben şaşırdım yani.
2: Medya sponsoru musunuz? Bak burada kocaman punktalarla yazmışız.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz. Nasıl, satışlar iyi gidiyor mu?
2: Satışlarımız iyi gidiyor. Buradan kısa bir küçük bir sorunumuz, İBAN'la ilgili bir sorunumuz oldu. Onu da açtık. Sosyal medyalarda paylaştık. İşte afişlerimizin üzerinde de şimdi İBAN'ımız hepsi mevcut. Sadece şey derken bu bir hani düzeldi yani, her şeyi düzeldi. Online bilet almak isteyenler rahatlıkla şimdi bize ulaşabiliyorlar. Oradan da satışlarımız yapılıyor. Bir isteyen beni de ulaşacak, bana da ulaşacak.
0: Ama şikayet var. Hakkında şikayet var. Diyor ki
2: ne gibi abi?
0: Bana diyor, dün geldi Murat abi, niye bırakmadın afişi diyor.
2: Kim diyor mesela?
0: Dün nereye gittiysen oradan birisi yazmış. Ne yapacaksın kimin dediğini? Oraya afiş asmamış.
2: Dün Glensburg'daydım.
0: He.
2: Ve şu anda da işte Neubumstorf, Fischbeck, Neugraben. Şu anda Harburg'dayım. Birazdan da Kirtopsü'de geçeceğim. Yani Hamburg'un bir ucundan başladım asmaya. Dün,
0: tamam. Dün ama
2: Kaya astım.
0: Dün Ali Kaya diyor bana geldi diyor. Burada niye bırakmadın diyor.
2: Vallahi niye bırakmadın? İyi soru. Çünkü aceleyle hemen lahmacunları aldım çıktım yani. Sıkıntı yok Ali abi. Her zaman tabii, yolumun üzerisi.
0: Tabii.
2: Hem giderim lahmacunumu yerim hem de asarım da yani.
0: Lahmacunu yerken tek yersin. Afişi asmaya geldi mi asmıyorsun lahmacunu. Oraya en büyük afişi götüresin.
2: Abi.
0: Hatta abi, senden bir şey rica edeceğim. Ali Kaya'ya diyeceksin ki bir tane bilet alacaksın, radyoda dinleyicilere dağıtılacak. Kaya lahmacunun hediyesi olarak.
2: Tamam.
0: Söyle abi söyleyeceksin. Hem reklam olacak, ücret ödemeyecek, bir şey ödemeyecek bize. Bari bir tane bilet alsın, dinleyicilere hediye edelim. Tamam. Ali Kaya kabul eder.
2: Yani şimdi bütün... Ya Ali abi de niye etmesin şimdi?
0: Tamam işte o biletleri de getir, biz burada tamam, dağıtalım yarın sabahtan oluyor, itibaren.
2: Tamam, ben
0: 2 dakikan doldu. Behçet Algan kızıyor, 2 dakikası doldu onun diyor, sıra bende diyor.
2: İyi tamam.
0: Hadi öpüyoruz. Bak aldım gitti diyor. Ali Kaya yazmış, Ali Kaya getirsin bileti aldım diyor. Bir tane bilet buraya bırak, Kaya Lahmacun tamam. Adına yarın dağıtacağım. Tamam.
2: Tamam, teşekkür ediyorum Ali abi de buradan.
0: Kesesine ben bereket.
2: O iş bende.
0: Eyvallah, hadi görüşürüz. Kesinlikle. Hoşça kal.
2: Görüşürüz, hoşça kal. Dinliyorum.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ne oldu?
1: Ya bir kısaca bilgisayara bağlanmam gerekiyor da sorunu çözdüm.
0: Tamam
1: Sorunu
0: şey.
1: çözdüm.
0: Ha o.
1: Sana ama anlatmak istedim. Hani
0: Abi
1: böyle
0: yayında mı
1: birdenbire girip de
0: anlatıyorsun? Allah seni.
1: yayında anlatabilirim.
0: Hayır
1: Yayında
0: anlatma.
1: bak
0: Her şeyi.
1: şu var ya.
0: Ha.
1: Şu var ya.
0: Evet.
1: Bak sana göstereyim neyin,
0: Evet.
1: hangi sorunu var.
0: Ha.
1: Bak görüyor musun? Sıfır
0: Ha.
1: saniye.
0: Okey tamam. Tamam.
1: O
0: Tamam.
1: sorunu çıkartıyormuş. Siliyorum bunu
0: Sil
1: buradan.
0: babacım sil sil.
1: Yayından sonra yenisini ekliyorum. Sorun çözülmüş oldu, tamam.
0: Ben de
1: Ha bak
0: seni
1: yenisini
0: çok
1: eklemene
0: öpüyorum.
1: gerek yok.
0: Seni çok
1: Bak burada
0: seviyorum.
1: 10. Bak oturamıyorum aslında. Oturamadığım halde oturdum,
0: Sen
1: niye yaptım bak.
0: cuma günü gel sana çorba ısmarlayacağım.
1: Karışık ızgaradan aşağı gelmiyorum.
0: Gözün kör olmasın. Fakir adamım ben. Cimriyim hem. Allah Allah.
1: Tamam
0: Hadi
1: neyse
0: bakayım
1: hadi.
0: öptüm
1: Sana hayırlı
0: seni.
1: güzel yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
1: Hadi
0: ederim
1: görüşürüz, sağ
0: kardeşim
1: ol.
0: benim. Sağ
1: Sağ
0: olasın.
1: ol,
0: Hadi
1: görüşürüz,
0: hoşça
1: sağ
0: kal.
1: ol.
0: Bay
1: Hadi
0: bay.
1: sen de
0: İyi bak
1: görüşürüz, sağ ol.
0: kendine.
1: Bay bay, sağ ol.
0: Valla kirim var ya. Adam hastayken bile uğraşıyor burada. Arada fırça atıyor mu ona da? Benim nazım geçti için. Bu arada Kerim'e geçmiş olsun diyorlar. Teşekkür ederiz. Semiha TC, Semiha Güneş. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Ne? Çok taşın çok kurun, açacaksın illa aramızda. Çiçek de gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Gel de gözyaşımı sil biraz. Şimdi Türkiye'den yeni geldim ya. Türkiye'de 98 liraya kadar gördüm mazotun fiyatını. Ülkelere göre bir depo yani 50 litrelik yaklaşık mazot almak için kaç saat çalışmak diye gerektiğini yazmışlar, araştırmışlar. Yememiş, içmemiş. Bu kesin İsviçreli bilim insanlarıdır. Onlar yiyip içmiyor. Sırf araştırma yapıyorlar. İsviçre'de, bak İsviçre'de 50 litre mazot alman için 5 saat çalışman gerekiyormuş. 50 litre mazota. Abi ne biçim memleket orası ya? İsviçre'ye gidiyorum ben. Japonya'da 6 saat 45 dakika. İngiltere'de 7 saat 45 dakika. Almanya'da 50 litrelik bir depoyu doldurabilmen için bir gün artı 30 dakika çalışman gerekiyor. Amerikanya yani Amerika'da bir gün 2 saat çalışman, Yunanistan'da 2 gün 4 saat çalışman gerekiyormuş. Ve işte bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milleti çalışkandır. 5 gün 2 saat çalışır. Ne yani ya? Bir depo mazot alabilmek ya, bir matematiği güçlü olanlar bana bir yazar mı? Nasıl oluyor bu ya? 5 gün çalışıyor adam. Bir de 2 saatte ekstra yapıyor. Gerçi var yani o 2 saat çalışıyoruz deyip de bazı insanlar var mesela, iş yerinde sizin de oluyordur. Beni tanıyanlar, benimle çalışanlar daha doğrusu biliyorlardır. Ben iş yerindeyken yani yemek molası veriyorduk ya 30 dakika. 29. dakikada ben hep kart basardım. Kimse de hiçbir şey diyemezdi. Ama bazıları ne yapıyordu? 30. dakikada kart basıyor beyefendi. Ondan sonra eline bir tas kahve alıyor. Bir de sigara yakıyor. Bir 10 dakikada oradan takıyordu. Bir saat çalıştıktan sonra yine bir sigara alıyordu. Bir kahve alıyordu. Bir 10 dakika biz sigara içmiyoruz diye. Affedersiniz çalışıyorduk. O adam sigara içiyor diye. İkide bir sigara molası veriyordu. Günde en az 6-7 defa sigara molasından bir saat çalıyordu. Bizden fazla mola yapıyordu. Ama İsviçre'deki olaya bakıyorum 5 saat çalışıyor. Benim memleketimdeki 5 gün çalışıyor bu. Yanlış olabilir mi yoksa? Ha? Ne diyorsunuz? Ben diyor 50 TL'ye alıyorum diyor. Semiha 50 TL'lik. Semiha 50 TL'ye yarım litre mazot alıyorsun. Yani kapının önünden çıksan nerede oturuyorsun bilmiyorum ama kapının önünden çıkıyorsun ilk ışıklarda mazot bitti. Ha bak öyle gülücük atarsın tabii ondan sonra. Hayret bir şey ya. Behçet Algan, sıra sana yaklaşıyor. Kendine gel. Alacağız seni de yayına.

0: Kara üzüm abbesi. Durun Behçet abi, çok bekletmeyelim. Bugün çünkü saatinde bitirmemiz lazım yayınımızı. Değil mi? Behçet Algan'ın bir dakikası başlıyor efendim. Neden ona dakikasını söylüyorum? Çünkü siyasetçi olduğu için. Ya, merhaba.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Eyvallah Behçet baba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizle beraber iyiyiz.
0: Eyvallah. Buyur, seni dinliyoruz.
1: Bugün Türkiye'den gelen haberler biraz moralimizi bozdu ama ona rağmen yıkılmadık, ayaktayız diyeceğiz. Mücadeleye devam.
0: Behçet abi, şimdi bir televizyon kanalını kapatabilirsin. Hiç sorun değil. Kapatsınlar. O televizyon kanalındaki programcılar sosyal medyadan her yaptığı paylaşım, bir tanesini kapatacaksın, adam başka hesabı. Gene onları. Yani bunlar çözüm değil ki. Demokraside bunlar şimdi, çözüm değil yani yapılan olaylar.
1: Şimdi ben şu anda şöyle başlayayım. Buradaki AFP'nin bile kapatılma konuşması geçtiği zaman onların tümüne, tüm her şeyine karşı olan bir insan olarak bile kapatılmalarına karşıyım. Çünkü Türkiye'de kapatılan partilerin ürünü olarak bugün hükümet 25 yıldır iktidarda. En güzel örnek, Türkiye'nin örneğini gösterebilirim ben. Yani siz bu televizyonu kapatmakla, o ürünü satmakla neye benziyorsunuz? Futbol takımı, Beşiktaş Galatasaray maçı var. Galatasaray sahaya çıkmıyor, Beşiktaş tek başına çıkıyor, oynuyor, maçı aldım diyor mesela. Şimdi bu ne demokrasidir, ne insan haklarıdır, ne de onlara saygıdır. Benim anlayışıma göre kapatmak hiçbir zaman bir çözüm değildir. Bana göre daha çok özgürlük, daha çok demokrasiyi bıraktığınızda herkesin yüz maskesi aşağı iniyor. Bir sürü eleştiriler gelişiyor. Muhalefet muhalefet yapamıyor. Ya kardeşim, Selahattin Demirtaş en iyi muhalefet yapan adam nerede?
0: Bence yapamıyor. Ya Behçet abi, ağzına bant yapıştırmakla muhalefet mi yapılır ya?
1: Şimdi tabii onun manasını bilmek lazım. Yani
0: abi bırak bahane. Ya Behçet abi, ben istemiyorum artık ağzına bant yapıştıran muhalefet istemiyorum. Ben sokağa insanların döküldüğünü, protestosunun, görüyorsun Fransa'dan küçük bir şeyde ne yaptılar geçenlerde.
1: Demokrasi koşulları Fransa ile Türkiye'yi kıyasladığımızda gerçekten eşitse hep beraber gidip isterseniz
0: o zaman Türkiye'de ağzınıza İstanbul'da bant yapıştırın durun abi. Karşı tarafta bunlar ağzına bant yapıştırıyor, bu kanalı kapatmayalım mı diyecekler.
1: Abicim bir dakika, şimdi bazen eline bir siyah bant takmak, ne bileyim kulağına veya bir tane siyah kaşkol takmak veya kırmızı kaşkol takmak bir manadır. Biz onun öyle olmasını isteyen biri değiliz. Biz susmadan yana değil, konuşmadan yanayız. Ama o muhalefet artık ne yapar? Hadi bizi de sustur. Al böyle mi olsun? Buyur tek başına tek gale ve rakipsiz bir maç yap demek istedikleri için. Ben şimdi konuşulmamayı asla savunmam ve konuşulmamayı savunan, televizyon kapatan, gazete kapatan insanların anlayışından kuşku duyuyorum. Ben özgürlükten yana birisi olarak o adamlar onlara buyurun tek başınıza oynayın, sıçrayın, zıplayın. Tek başınıza bu demokraside oynayın demek istedikleri için onu yaptılar. Şimdi biz onu bırakıyoruz. Televizyonu kapatanı bırakmışız. Onlar niye bant taktı diye gündemi değiştirmemekte fayda görüyorum ben.
0: Behçet abi.
1: Yani ben diyorum Behçet ki abi, o televizyonu kapatma kararı alanlar resmen demokrasiye iyilik yapmıyorlar.
0: Evet. Orada hemfikiriz. Orada hemfikiriz abi. Orada bir sorun yok. Orada hemfikiriz.
1: Onu eleştirmek yerine ben susuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum sana karşı. Ben seni protesto ediyorum. Bak benim ağzımı ben bantlıyorum. Onun başka bir manası var. Bunu çok basite indirgemek
0: lazım. Behçet abi, senin protesto yaptığın kişi bundan anlıyor mu? Bana onu söyle.
1: Şimdi işte asıl soru o. Asıl soru ama ne yapmamız lazım? Şimdi Türkiye'de ve bütün dünyada, tabii bir defa daha senin programında söylemiştim. Dünyada ismi konmamış bir dünya savaşı devam etmektedir. İşte bak demin sen bir şey söyledin. İsrail Cumhurbaşkanı veya Başbakanı Azerbaycan'a gidiyor diye.
0: Protesto, böyle bir protesto mu olur yani?
1: Peki soruyorum. Amerika'da, Birleşmiş Milletler'de yan yana oturdunuz. Aynı yerde otururken iyiydi. Hatta Türkiye'den halen suyun gittiği, bütün içme sularının, demirlerinin ve çimentolarının Türkiye'den oraya gittiğini ispat eden insanlar var. Ben bunu kendim bilmiyorum. Orada ispatlayanlar var. Ama ispat edenleri de içeri atarsanız, konuşanları da susturursanız birisi de ağzına bant sürüyor. Biz burada konuşmaktan yana olmalıyız. Yani böylesi bir protesto tabii ki iyi değil. Bir tarafta ondan her türlü diplomatik görüşmeler yapacaksın. Bir tarafta da ben orada niye gitmiyorum? Hayır, bu doğru bir şey değil. Bu Cumhurbaşkanı oraya gidersin, meydanını okursun. Sen koca ülkenin hepimizi temsil eden Cumhurbaşkanı mısın? Gideceksin orada, çakır çakır adama laf söyleyeceksin. Ama o adamların insanları orada yok ettiği, bugün bütün Filistin'de, bütün o coğrafyada insan kalmadı. Ve hepimiz seyrediyoruz. Bütün İslam alemi seyrediyor. Türkiye de seyrediyor işin acı tarafı. Ve şimdi biz buna hiçbir şey söylemeyeceğiz. Orada ağzını bantlamış. Ya ne yaptın? Zaten konuşan
0: Behçet abi, yaratıcı olsunlar. Halkın abi, umudunu işte kırmasınlar.
1: Abi bu da yaratıcılık. Şimdi balon atsan bile bir yaratıcılıktır. Önemli olan karşıdaki insanın anlayış şekli tabii son derece. Onda haklısın. Fakat biz bu günkü iktidara mesela bir türlü şey anlatamıyoruz. Biz o ülkenin şu andaki bulunduğu konumu eleştiriyorsak o ülkeyi sevmediğimizden değil. Ben şahsi bir Adanalı olarak şöyle söylüyorum. Ben ülkemi Allah kadar seviyorum. Çünkü Allah'ı korktuğum için sevmiyorum. Türkiye'yi de öyle seviyorum ki ben oradan ihale istemiyorum. Ev istemiyorum. İstediğim bir tek şey var. Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin toprak bütünlüğüyle tam demokrasi, daha çok bağımsız bir demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok adalet istediğimden başka bir şeyim yok. Artı ben oraya gitmeyeceğim, ölürsem de burada gömüleceğimi vaat etmişim. Benim bütün gayem o ülkenin daha demokratik, daha özgür, daha adaletli bir ülke olması için eleştiriyorum.
0: Behçet abi, bu dediklerin hepsinin altına imza atarım. Sorun o değil. Şimdi senin yaptığın protestoyu karşı taraf gülüyorsa ve takmıyorsa, istediği gibi ne at oynatıyorsa, koşturuyorsa, tamam mı? O zaman başka türlü protestolar yapacaksın.
1: Biraz arsızlık da var. Yani bugün ülkenin içinde bulunmuş olduğu bu para krizi, en sonki para krizi, Almanya'da çıksa 8 tane hükümet istifa eder, 10 tane bakan gider, hükümet 3 defa değişirdi. Evet. Peki biz ne yapacağız? Hepimiz beraber oturalım, düşünelim. Muhalefeti biz nasıl yapmalıyız?
0: İşte onu siz siyasetçiler çözeceksiniz. Benim taktiklerim daha başka. Çünkü ben buradan söylemem. Ben siyasetçi olsam direkt öyle o yollarla çözüm yaparım. Yani başka mesela, türlü onu bir ara konuşuruz seninle. Benim taktiğim başka. Ya böyle olmaz. Bunlarla çözemezsin. Abi, dünyanın hiçbir yerinde çözemezsin. Türkiye olarak algılamıyorum ben. Ben dünyadaki siyaset olarak bakıyorum. Amerika 10 bin kilometre uzaktan Suriye'deki olaya, İran'daki olaya, Irak'taki olaya karışıyor. Bir tarafta ya bakıyorsun Müslüman devletler Amerika'nın tarafında duruyor. Behçet abi. Kendisi gibi Müslüman olan devlete yapılan baskıya göz yumuyorlar. Ondan sonra Azerbaycan'da başörtüsü yasaklandı diye sen bizim başörtümüzü yasaklayamazsın diyor.
1: Ya baskı filan değil, toplumu resmen soykırım yapıyorlar. Soykırıma Türkiye'de seyirci kalmaktadır, üzülerek söylüyorum. Bu kadar da ben ileri götüreyim olayı madem ki böyle. Orada bir soykırım var. Yani burada Almanya'da Hitler ne yaptıysa bugün o tarafta, o coğrafyada dönen Amerika ve İsrail'in yapmış olduğu şey ondan hiç farksız. İsmi başka ama eylemi aynı. Şimdi bunu biz ismini koyamıyoruz. Herkes korkuyor. İşte Behçet konuşsa da yarın arkasında işte adam kalktı orada bunu söyledi. Faşist dedi. Hayır, faşizm var orada. O faşizme de bütün NATO ortak oluyor. Evet. Benim ülkem de oraya ortak oluyor. Üzülerek söylüyorum, ağlayarak söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. Çünkü orada bütün nesilleri yok ettiler. Bütün, düşünün ya, bir coğrafyanın komplesini yıkıyor ve ben orada turizm bölgesi yapacağım diyor ve siz gidiyorsunuz o adam benim en yakın dostum diyorsunuz. Bunu diyemezsiniz. Bunu dememeniz lazım. Şimdi dünyada maalesef böyle bir konum var ve şu anda tabii demin de bahsettim. Daha önce de demiştim. Dünya bir üçüncü dünya savaşını yaşıyor. Onun için bir tek şey, lafım meclisten dışarı, herkesten de dışarı. Bu süreçler, bu süreçte yani at izi it izine karışmış vaziyette. Kim kimin yanında, kim kimin karşısında, kim kimi destekliyor maalesef bilemiyoruz. Ve de çok kısır düşünceyle, çok kısır fikirle, bilgiyle çok yorum yapıyoruz. O yorumlardan biraz arınmak lazım. Bugün Türkiye'de 2 sene önce, affedersin şunu söyleyeyim bitiriyorum. 2 sene önce mazot 3 lirayken şimdi eğer 100 lira olmuşsa, bugün Almanya'da olsa 4 tane hükümetin gideceğini hepimiz biliyoruz. Fakat herkes, işte burada da pahalı. Hayır, burada bir işçi 14 euro saat ücreti alıyor. Gider buradan 12 litre benzin alır. 2 liradan. Peki Türkiye'de bir işçinin kaç saatte veya bir saatte kaç tane litre alacağını hesaplasınlar. Ben de o zaman saygı duyayım. Neresiyle kıyaslayalım? Et. Dün ben bir şey yayınladım, görmüşsündür.
0: Görmedim. Ben
1: yani Türkiye'de daha pahalı kardeşim. Yani
0: pahalı, evet söyledim. Bunları, ben kendim Türkiye'deyim.
1: Tabii. Biliyorum. Şimdi buna tepki göstermiyor yurttaşımız. Hı. Burada da pahalılık var. Hayır. Böyle söylediğinizde yalan söylüyorsunuz. Olmaz.
0: Evet.
1: Doğruyu söylemiyorsunuz. O zaman doğruyu söylemezseniz. Yani şöyle, başınız ağrıyor. Tırnağınızı gösterseniz doktor size tırnak için ilaç verir. Dolayısıyla burun teşhisini koyarken ülkeyi sevmediğimiz anlamı değil. O ülkedeki yaşayan insanların tümüne, 85 milyona daha adaletli, daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir yurt istediğimiz için. Onun için gayret sarf ediyoruz. Bunu belirtmek istedim.
0: Teşekkür ederim.
1: Kırılan olursa affola.
0: Yok abi, kırmak için yapmıyoruz ki. Sohbet ediyoruz burada.
1: Tabii hangi şarkı sıradaysa bütün yurttaşlarıma, bütün Hamburglara, nerede dinleyen varsa onu hediyem olsun.
0: Peki.
1: Sana da teşekkür ederim.
0: Sağ olasın, görüşmek üzere.
1: Benim bir dakika doldu mu?
0: 15 dakika oldu, onu faturalayacağız tabii ki. Görüşmek üzere abi. Siz siyasetçiler böylesiniz işte. Yeter ki mikrofonu kapmayın. Hadi görüşürüz, iyi akşamlar.
1: Hoşça kal, sağ ol.
0: Behçet abinin ağzına sağlık demişler. Kim demiş? Semiha Güneş. Ha, 50 TL'ye mazot alıyordu değil mi Semiha? Ama ya 50 TL tabii. Evet. Biletler ne kadar diye sormuşlar. Efendim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yemek ve alkolsüz içecekler dahil hepsi içinde 50 euro. Yani parasına bakmayın. Güzel bir şekilde, önemli olan Cumhuriyetimizi kutlamak, bayramımızı kutlamak, ileriki nesillere bayramımızı aktarmak. Geçen gün İzmirliler bilirler. İzmir'de havaalanından çıkıp mesela Karşıyaka tarafına giderken böyle büyük bir Atatürk şeyi vardır. Büstünü yapmışlar, dağa böyle koymuşlar. Ha, buradan beni de takip ediyor. Ben ona buradan direkt söyleyeyim. Yani o küfüre geçmiyor değil mi? Dangalak kelimesi. Dangalağın biri başka bir şekilde birinin resmini koymuş oraya. Yapay zekayla. Aklı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmaya çalışıyor. Sen unutursun. Çünkü sen vatan hainisin. Vatanını seven herkes, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emek veren, canını veren, taş üstüne taş koyup o memleketin tekrardan inşa olmasına çalışan herkese saygı duymak zorunda. Sevmeyebilirsin kardeşim. Hiç sorun yapmam. Ama saygı duymak zorundasın. Bir ülkenin kurucu liderine, hangi siyasi partiden, beğenmediğimiz siyasi bir partideki bir lider de olsa hakaret etme hakkımız yok. Onları da biz hakaret etme hakkı yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanıdır. Nokta.

Dostlar bugün kısacık böyle bir ara vereceğiz. Yarın sabah saat tam 9'da Kerim'le birlikte canlı yayında TIDE Radyo'da olacağız. FM 96'da Hamburg'da dinleyeceksiniz. Onun dışında da uygulamamız üstünden bizleri takip edebilirsiniz. 7/24 orada Türkçe müzik çalıyoruz ve aynı zamanda işte Arif Güven Showtime var, ben varım, Kerim var. Cuma günü Helin burada olacak. Cuma günü Paydos saatinin hemen arkasından Helin stüdyo konuğuyla birlikte yayında olacak Cuma akşamları. Şimdilik saat 18 itibariyle 18-19 arası olacak ama önümüzdeki günlerde ise hafta içi akşam saatlerinde size şiir programları yapacak. Onları da yalnız bırakmamanız dileğiyle.

Var mı bir isteğiniz? Güzel bir şarkıyla gideyim. Benim dilime böyle dolanmış o şarkıyla. Abi ne biçim bir şarkıdır? Gece gündüz dinlenir mi ya? Ya dinlenir mi gece gündüz ya?

Hadi bakayım bir rakam söyleyin. Tüm olanlara İçinizden bir rakam söyleyin. İlk rakam yazan kim yazacak bakalım? WhatsApp'tan, TikTok'tan, Facebook'tan. İçinizden geçen bir rakamı söyleyin. Vedamızı öyle yapalım bugün. Hadi.

Hasan Bülent Su 3. sayfa demiş. Allah Allah. Ya bitmez. Tamam bitti, göndermeyin. Göndermeyin. Hasan Bülent Su 3. sayfa demiş. Tamam. Hasan Bülent Su'yu kırmayacağız. Çünkü ilk önce o yazdığı için. Bak 3. sayfayı okuyoruz efendim. Keşke yalnızca mutluluktan ağlasaydık. Hiç bitmeyecek sandığı mutluluklar bittiğinde, hiç gitmesi istemediklerin gittiğinde, aslında en çok da deli gibi sevdiğin insanın koca bir yalandan ibaret olduğunu anladığında dökülür gözyaşın. İşte bu yüzden bazen seni ağlatan şey yalnızlığın değil, kendini aptal gibi hissetmene neden olan yanılgılar olur. İnşallah yanılmadığımız günler olsun dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar.

yapmayın yapmayın. Vallahi yapmayın, yeter. Yeter WhatsApp'tan yazanlar, yeter. Herkes bir şey yazıyor. 35. sayfayı yazmışlar. Beni öyle bir soğuttun ki kendinden, merak etmek bir yana, beddua etmek bile gelmiyor içimden. Kimde neyi kaybedersen et ama Allah'ından bul demiş. Ben de bilmem ki kimde ipler. 35. sayfa. Arkadaş hiç bitmek bilmiyor. Habire yazıyormuş.

geçen. Sonra geçer dersin, saatler geçer, günler geçer, o hep aklından geçer ama acısı hiç geçmez, sadece alışırsın. Ali Kaya, senin şansın. Yaparız, bir gün gece yaparız, gece yayını yaparız. Bütün hepinizin numaralarını hepsini tek tek okuyacağım, söz. Ama bugünlük bana müsaade. Çünkü dernekteki toplantıya yetişmek zorundayız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Radyo Merhaba dinliyorsunuz. Sizleri seviyorum, hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: Bahçeli'de 51-51.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

insan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Radyo Merhaba, reklamlar son.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, elek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbek.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o

çeki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta kollarımda benim ilk.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle.